Bakan Fidan'dan yoğun diplomasi trafiği. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Ankara'da yoğun diplomasi trafiği yürüttü. Fidan, Irak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türk Devletleri Teşkilatlarından üst düzey isimlerle görüştü. Fidan'ın temaslarında Suriye'de gündemdeydi. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile görüşmede iki ülke ilişkileri, Yüksek Koordinasyon Konseyi'nin çalışmaları ve bölgedeki son gelişmeler ele alındı. Fidan ayrıca Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye-Irak Özel Temsilcisi Tom Berik ile Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi üyesi Daniel İsa'yı kabul etti.

Halbusi'den kurtulmuşa Bağdat daveti. Irak Parlamento Başkanı Heybet Halbusi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'u Bağdat'a davet etti. Davetin Türkiye Cumhuriyeti ile Irak arasındaki parlamentolar arası işbirliğini geliştirmek ve ikili ilişkileri güçlendirmek amacı taşıdığı belirtildi.

Irak'tan Türkiye Cumhuriyeti'ne günlük 33 bin varile kadar petrol ihracatı kararı. Irak Bakanlar Kurulu, Türkiye Cumhuriyeti'ne ihraç edilecek ham petrol miktarının ilk aşamada günlük 33 bin varili aşmamasına karar verdi. Kurul ayrıca Hürmüz Boğazı'ndaki deniz trafiği normale dönene kadar mevcut petrol satış mekanizmasının sürdürülmesini kararlaştırdı. Toplantıda kamu harcamalarının azaltılması amacıyla yurt dışı görevlendirmelerine de kısıtlama getirildi.

Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, Amerika Birleşik Devletleri temsilci Berik ile görüştü. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Ankara'da Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye-Irak Özel Temsilcisi Tom Berik ile bir araya geldi. Görüşmede bölgedeki son gelişmeler ile iki ülkenin ortak çıkarları doğrultusunda ilişkilerin güçlendirilmesi ele alındı. Şeybani ve Berik daha önce Ağustos ayında İstanbul'da da görüşmüştü. Bu görüşmede ikili ilişkilerin geliştirilmesinin yanı sıra Suriye'nin ekonomik toparlanmasına yönelik öncelikler değerlendirilmişti.

milletlere İsrail çağrısı. Suriye, İsrail'in saldırıları ve toprak ihlallerinin sona erdirilmesi için uluslararası topluma çağrıda bulundu. Suriye'nin Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi temsilcisi Yasir El-Ferhan, İsrail'in Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğünü ihlal eden eylemlerini sürdürdüğünü söyledi. Ferhan, İsrail tarafından alıkonulan Suriyelilerin akıbetinin açıklığa kavuşturulmasını ve serbest bırakılmaları için çalışma yürütülmesini istedi. Suriye temsilcisi ayrıca ülkesinde adalet, hesap verilebilirlik ve geçiş dönemi adaleti alanlarında çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Suriye'de kanser araştırmalarına yönelik cihaza patent. Suriye Atom Enerjisi Kurumu'ndan tamamen yerli imkanlarla geliştirilen fotodinamik tedavi araştırma cihazına patent alındı. Cihazın kanser hücreleri üzerinde yürütülen laboratuvar çalışmalarında ve yeni tedavi bileşiklerinin araştırılmasında kullanılması hedefleniyor. Yetkililer buluşun ithal ekipmanlara bağımlılığı azaltarak Suriye'deki tıbbi araştırmalara katkı sağlayacağını belirtti.

Suriye'de Denizcilik Akademisi öğrencileri eğitim seyrinde. Suriye'de Denizcilik Akademisi'nde eğitim gören 41 stajyer Laski Limanı'nda uygulamalı eğitim için denize açıldı. Eğitimde öğrencilere geminin makineleri, seyir sistemleri, haritalar ve kontrol odası tanıtıldı. Yetkililer uygulamalı eğitimlerin öğrencilerin mesleki deneyim kazanmasına ve denizcilik sektörüne hazırlanmasına katkı sağlayacağını belirtti.

muhafızları Amerika Birleşik Devletleri ordusunun iki savaş gemisini balistik füzelerle vurdu. İran devrim muhafızları ordusu Amerika Birleşik Devletleri donanmasına ait iki savaş gemisini balistik füzelerle hedef aldığını açıkladı. Açıklamada USS Delbert D. Black ve USS Compole Cons adlı iki muhribin isabet aldığı ve gemilerde önemli hasar meydana geldiği öne sürüldü. İran saldırıların Amerika Birleşik Devletleri'nin İran petrol tankerlerine yönelik operasyonlarına karşılık gerçekleştirildiğini bildirdi.

3 ilde alevlerle mücadele sürüyor. Adana, Antalya ve Mersin'de orman yangınları ile mücadele sürüyor. Adana'nın Kozan ilçesindeki yangına havadan ve karadan müdahale devam ederken, Antalya'nın Aksu ilçesindeki yangının da kontrol altına alınması için çalışmalar sürdürülüyor. Mersin'in Bozyazı ve Antalya'nın Kumluca ilçesindeki yangınların ise büyük ölçüde kontrol altına alındığı bildirildi.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Sesinize doymak, frekansımızı sizinle paylaşmak istiyoruz. Sorularınız, önerileriniz veya müzik talepleriniz için bize aşağıdaki WhatsApp ve diğer yollarla ulaşabilirsiniz. WhatsApp ve aramlar için 0552 799 4031. Facebook Yurt FM. Web sayfası yurtfm.org. Adres Yurt FM Çobanbey, Suriye. Bizimle iletişime geçin. Sesinize dünyaya duyaralım. Yurt FM.

Şirketinizi tanımayan kalmasın. Reklamlarınız için 0552 789 4031 no'lu telefonumuzu arayabilir. yurtfm.org web sitemizden bizlere ulaşabilirsiniz.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, büyükelçilerin güven mektuplarını kabul etti. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tayland, İsveç, Azerbaycan, Birleşik Krallık ve Kanada'nın Ankara büyükelçilerini kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde büyükelçiler Erdoğan'a güven mektuplarını sundu. Büyükelçiler daha sonra aileleri ve büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdim etti. Erdoğan büyükelçilerle ayrı ayrı görüştü. Görüşmelerin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.

Bakan Fidan'dan yoğun diplomasi trafiği. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Ankara'da yoğun diplomasi trafiği yürüttü. Fidan, Irak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türk Devleti

Devletleri teşkilatlarından üst düzey isimlerle görüştü. Fidan'ın temaslarında Suriye de gündemdeydi. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile görüşmede iki ülke ilişkileri, Yüksek Koordinasyon Konseyi'nin çalışmaları ve bölgedeki son gelişmeler ele alındı. Fidan ayrıca Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye-Irak Özel Temsilcisi Tom Berik ile Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi üyesi Daniel İsa'yı kabul etti.

Zattabeci. Irak Parlamento Başkanı Heybet Halbusi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'u Bağdat'a davet etti. Davetin Türkiye Cumhuriyeti ile Irak arasındaki parlamentolar arası işbirliğini geliştirmek ve ikili ilişkileri güçlendirmek amacı taşıdığı belirtildi.

Irak'tan Türkiye Cumhuriyeti'ne günlük 33 bin varile kadar petrol ihracatı kararı. Irak Bakanlar Kurulu, Türkiye Cumhuriyeti'ne ihraç edilecek ham petrol miktarının ilk aşamada günlük 33 bin varili aşmamasına karar verdi. Kurul ayrıca Hürmüz Boğazı'ndaki deniz trafiği normale dönene kadar mevcut petrol satış mekanizmasının sürdürülmesini kararlaştırdı. Toplantıda kamu harcamalarının azaltılması amacıyla yurt dışı görevlendirmelerine de kısıtlama getirildi.

Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, Amerika Birleşik Devletleri temsilci Berik ile görüştü. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Ankara'da Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye-Irak Özel Temsilcisi Tom Berik ile bir araya geldi. Görüşmede bölgedeki son gelişmeler ile iki ülkenin ortak çıkarları doğrultusunda ilişkilerin güçlendirilmesi ele alındı. Şeybani ve Berik daha önce Ağustos ayında İstanbul'da da görüşmüştü. Bu görüşmede ikili ilişkilerin geliştirilmesinin yanı sıra Suriye'nin ekonomik toparlanmasına yönelik öncelikler değerlendirilmişti.

milletlere İsrail çağrısı. Suriye, İsrail'in saldırıları ve toprak ihlallerinin sona erdirilmesi için uluslararası topluma çağrıda bulundu. Suriye'nin Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi temsilcisi Yasir Elferhan, İsrail'in Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğünü ihlal eden eylemlerini sürdürdüğünü söyledi. Ferhan, İsrail tarafından alıkonulan Suriyelilerin akıbetinin açıklığa kavuşturulmasını ve serbest bırakılmaları için çalışma yürütülmesini istedi. Suriye temsilcisi ayrıca ülkesinde adalet, hesap verilebilirlik ve geçiş dönemi adaleti alanlarında çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Suriye'de kanser araştırmalarına yönelik cihaza patent. Suriye Atom Enerjisi Kurumu'ndan tamamen yerli imkanlarla geliştirilen fotodinamik tedavi araştırma cihazına patent alındı. Cihazın kanser hücreleri üzerinde yürütülen laboratuvar çalışmalarında ve yeni tedavi bileşiklerinin araştırılmasında kullanılması hedefleniyor. Yetkililer buluşun ithal ekipmanlara bağımlılığı azaltarak Suriye'deki tıbbi araştırmalara katkı sağlayacağını belirtti.

Suriye'de Denizcilik Akademisi öğrencileri eğitim seyrinde. Suriye'de Denizcilik Akademisi'nde eğitim gören 41 stajyer Laski Limanı'nda uygulamalı eğitim için denize açıldı. Eğitimde öğrencilere geminin makineleri, seyir sistemleri, haritalar ve kontrol odası tanıtıldı. Yetkililer uygulamalı eğitimlerin öğrencilerin mesleki deneyim kazanmasına ve denizcilik sektörüne hazırlanmasına katkı sağlayacağını belirtti.

hafızları Amerika Birleşik Devletleri ordusunun iki savaş gemisini balistik füzelerle vurdu. İran devrim muhafızları ordusu Amerika Birleşik Devletleri donanmasına ait iki savaş gemisini balistik füzelerle hedef aldığını açıkladı. Açıklamada USS Delbert Dibilek ve USS Kompol Konz adlı iki muhribin isabet aldığı ve gemilerde önemli hasar meydana geldiği öne sürüldü. İran saldırıların Amerika Birleşik Devletleri'nin İran petrol tankerlerine yönelik operasyonlarına karşılık gerçekleştirildiğini bildirdi.

3 ilde alevlerle mücadele sürüyor. Adana, Antalya ve Mersin'de orman yangınları ile mücadele sürüyor. Adana'nın Kozan ilçesindeki yangına havadan ve karadan müdahale devam ederken, Antalya'nın Aksu ilçesindeki yangının da kontrol altına alınması için çalışmalar sürdürülüyor. Mersin'in Bozyazı ve Antalya'nın Kumluca ilçesindeki yangınların ise büyük ölçüde kontrol altına alındığı bildirildi.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Sesinize doymak, frekansımızı sizinle paylaşmak istiyoruz. Sorularınız, önerileriniz veya müzik talepleriniz için bize aşağı bakın. WhatsApp ve diğer yollarla ulaşabilirsiniz. WhatsApp ve aramlar için 0552 799 431. Facebook Yurt FM. Web sayfası yurtfm.org. Adres Yurt FM Çoban Bey, Suriye. Bizimle iletişime geçin. Sesinize dönüştürün.

Yalan dolan, böyle yaşar insan olan. Onur olsun bizden kalan, biz babadan böyle gördük. Biz babadan böyle gördük.

0: Siz benden ne kadar nefret etseniz de bir anne olarak sizi en iyi anlayan benim. O yüzden hakkınızı helal edin Saniye Hanım.
1: Helal olsun.

0: pişkine, vur dönsünler şaşkına, vur şehitler aşkına, vur Allah aşkına vur. Düşürme sancağını, kirletme toprağını, çiğnetme bayrağını, vur Allah aşkına vur.
1: Hafifletsin acını, al kalleşten öcünü, göster Türk'ün gücünü, vur Allah aşkına vur. Ozan Erhan ağ olsun, çak Türklüğe çağ olsun.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, büyükelçilerin güven mektuplarını kabul etti. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tayland, İsveç, Azerbaycan, Birleşik Krallık ve Kanada'nın Ankara büyükelçilerini kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde büyükelçiler Erdoğan'a güven mektuplarını sundu. Büyükelçiler daha sonra aileleri ve büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdim etti. Erdoğan büyükelçilerle ayrı ayrı görüştü. Görüşmelerin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.

Bakan Fidan'dan yoğun diplomasi trafiği. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da yoğun diplomasi trafiği yürüttü. Fidan, Irak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türk Devletleri Teşkilatlarından üst düzey isimlerle görüştü. Fidan'ın temaslarında Suriye'de gündemdeydi. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile görüşmede iki ülke ilişkileri, Yüksek Koordinasyon Konseyi'nin çalışmaları ve bölgedeki son gelişmeler ele alındı. Fidan ayrıca Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye-Irak Özel Temsilcisi Tom Berik ile Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi üyesi Daniel İsa'yı kabul etti.

Halbusi'den kurtulmuşa Bağdat daveti. Irak Parlamento Başkanı Heybet Halbusi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'u Bağdat'a davet etti. Davetin Türkiye Cumhuriyeti ile Irak arasındaki parlamentolar arası işbirliğini geliştirmek ve ikili ilişkileri güçlendirmek amacı taşıdığı belirtildi.

Irak'tan Türkiye Cumhuriyeti'ne günlük 33 bin varile kadar petrol ihracatı kararı. Irak Bakanlar Kurulu, Türkiye Cumhuriyeti'ne ihraç edilecek ham petrol miktarının ilk aşamada günlük 33 bin varili aşmamasına karar verdi. Kurul ayrıca Hürmüz Boğazı'ndaki deniz trafiği normale dönene kadar mevcut petrol satış mekanizmasının sürdürülmesini kararlaştırdı. Toplantıda kamu harcamalarının azaltılması amacıyla yurt dışı görevlendirmelerine de kısıtlama getirildi.

Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, Amerika Birleşik Devletleri temsilci Berik ile görüştü. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Ankara'da Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye-Irak Özel Temsilcisi Tom Berik ile bir araya geldi. Görüşmede bölgedeki son gelişmeler ile iki ülkenin ortak çıkarları doğrultusunda ilişkilerin güçlendirilmesi ele alındı. Şeybani ve Berik daha önce Ağustos ayında İstanbul'da da görüşmüştü. Bu görüşmede ikili ilişkilerin geliştirilmesinin yanı sıra Suriye'nin ekonomik toparlanmasına yönelik öncelikler değerlendirilmişti.

milletlere İsrail çağrısı. Suriye, İsrail'in saldırıları ve toprak ihlallerinin sona erdirilmesi için uluslararası topluma çağrıda bulundu. Suriye'nin Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi temsilcisi Yasir El-Ferhan, İsrail'in Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğünü ihlal eden eylemlerini sürdürdüğünü söyledi. Ferhan, İsrail tarafından alıkonulan Suriyelilerin akıbetinin açıklığa kavuşturulmasını ve serbest bırakılmaları için çalışma yürütülmesini istedi. Suriye temsilcisi ayrıca ülkesinde adalet, hesap verilebilirlik ve geçiş dönemi adaleti alanlarında çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Suriye'de kanser araştırmalarına yönelik cihaza patent. Suriye Atom Enerjisi Kurumu'ndan tamamen yerli imkanlarla geliştirilen fotodinamik tedavi araştırma cihazına patent alındı. Cihazın kanser hücreleri üzerinde yürütülen laboratuvar çalışmalarında ve yeni tedavi bileşiklerinin araştırılmasında kullanılması hedefleniyor. Yetkililer buluşun ithal ekipmanlara bağımlılığı azaltarak Suriye'deki tıbbi araştırmalara katkı sağlayacağını belirtti.

Suriye'de Denizcilik Akademisi öğrencileri eğitim seyrinde. Suriye'de Denizcilik Akademisi'nde eğitim gören 41 stajyer Laski Limanı'nda uygulamalı eğitim için denize açıldı. Eğitimde öğrencilere geminin makineleri, seyir sistemleri, haritalar ve kontrol odası tanıtıldı. Yetkililer uygulamalı eğitimlerin öğrencilerin mesleki deneyim kazanmasına ve denizcilik sektörüne hazırlanmasına katkı sağlayacağını belirtti.

Hafızları Amerika Birleşik Devletleri ordusunun iki savaş gemisini balistik füzelerle vurdu. İran devrim muhafızları ordusu Amerika Birleşik Devletleri donanmasına ait iki savaş gemisini balistik füzelerle hedef aldığını açıkladı. Açıklamada USS Delbert Dibilek ve USS Kompol Konz adlı iki muhribin isabet aldığı ve gemilerde önemli hasar meydana geldiği öne sürüldü. İran saldırıların Amerika Birleşik Devletleri'nin İran petrol tankerlerine yönelik operasyonlarına karşılık gerçekleştirildiğini bildirdi.

3 ilde alevlerle mücadele sürüyor. Adana, Antalya ve Mersin'de orman yangınları ile mücadele sürüyor. Adana'nın Kozan ilçesindeki yangına havadan ve karadan müdahale devam ederken, Antalya'nın Aksu ilçesindeki yangının da kontrol altına alınması için çalışmalar sürdürülüyor. Mersin'in Bozyazı ve Antalya'nın Kumluca ilçesindeki yangınların ise büyük ölçüde kontrol altına alındığı bildirildi.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, büyükelçilerin güven mektuplarını kabul etti. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tayland, İsveç, Azerbaycan, Birleşik Krallık ve Kanada'nın Ankara büyükelçilerini kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde büyükelçiler Erdoğan'a güven mektuplarını sundu. Büyükelçiler daha sonra aileleri ve büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdim etti. Erdoğan büyükelçilerle ayrı ayrı görüştü. Görüşmelerin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.

Bakan Fidan'dan yoğun diplomasi trafiği. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Ankara'da yoğun diplomasi trafiği yürüttü. Fidan, Irak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türk Devletleri Teşkilatlarından üst düzey isimlerle görüştü. Fidan'ın temaslarında Suriye'de gündemdeydi. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile görüşmede iki ülke ilişkileri, Yüksek Koordinasyon Konseyi'nin çalışmaları ve bölgedeki son gelişmeler ele alındı. Fidan ayrıca Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye-Irak Özel Temsilcisi Tom Berik ile Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi üyesi Daniel İsa'yı kabul etti.

Halbusi'den kurtulmuşa Bağdat daveti. Irak Parlamento Başkanı Heybet Halbusi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'u Bağdat'a davet etti. Davetin Türkiye Cumhuriyeti ile Irak arasındaki parlamentolar arası işbirliğini geliştirmek ve ikili ilişkileri güçlendirmek amacı taşıdığı belirtildi.

Irak'tan Türkiye Cumhuriyeti'ne günlük 33 bin varile kadar petrol ihracatı kararı. Irak Bakanlar Kurulu, Türkiye Cumhuriyeti'ne ihraç edilecek ham petrol miktarının ilk aşamada günlük 33 bin varili aşmamasına karar verdi. Kurul ayrıca Hürmüz Boğazı'ndaki deniz trafiği normale dönene kadar mevcut petrol satış mekanizmasının sürdürülmesini kararlaştırdı. Toplantıda kamu harcamalarının azaltılması amacıyla yurt dışı görevlendirmelerine de kısıtlama getirildi.

Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, Amerika Birleşik Devletleri temsilci Berik ile görüştü. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Ankara'da Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye-Irak Özel Temsilcisi Tom Berik ile bir araya geldi. Görüşmede bölgedeki son gelişmeler ile iki ülkenin ortak çıkarları doğrultusunda ilişkilerin güçlendirilmesi ele alındı. Şeybani ve Berik daha önce Ağustos ayında İstanbul'da da görüşmüştü. Bu görüşmede ikili ilişkilerin geliştirilmesinin yanı sıra Suriye'nin ekonomik toparlanmasına yönelik öncelikler değerlendirilmişti.

milletlere İsrail çağrısı. Suriye, İsrail'in saldırıları ve toprak ihlallerinin sona erdirilmesi için uluslararası topluma çağrıda bulundu. Suriye'nin Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi temsilcisi Yasir El-Ferhan, İsrail'in Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğünü ihlal eden eylemlerini sürdürdüğünü söyledi. Ferhan, İsrail tarafından alıkonulan Suriyelilerin akıbetinin açıklığa kavuşturulmasını ve serbest bırakılmaları için çalışma yürütülmesini istedi. Suriye temsilcisi ayrıca ülkesinde adalet, hesap verilebilirlik ve geçiş dönemi adaleti alanlarında çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Suriye'de kanser araştırmalarına yönelik cihaza patent. Suriye Atom Enerjisi Kurumu'ndan tamamen yerli imkanlarla geliştirilen fotodinamik tedavi araştırma cihazına patent alındı. Cihazın kanser hücreleri üzerinde yürütülen laboratuvar çalışmalarında ve yeni tedavi bileşiklerinin araştırılmasında kullanılması hedefleniyor. Yetkililer buluşun ithal ekipmanlara bağımlılığı azaltarak Suriye'deki tıbbi araştırmalara katkı sağlayacağını belirtti.

Suriye'de Denizcilik Akademisi öğrencileri eğitim seyrinde. Suriye'de Denizcilik Akademisi'nde eğitim gören 41 stajyer Laski Limanı'nda uygulamalı eğitim için denize açıldı. Eğitimde öğrencilere geminin makineleri, seyir sistemleri, haritalar ve kontrol odası tanıtıldı. Yetkililer uygulamalı eğitimlerin öğrencilerin mesleki deneyim kazanmasına ve denizcilik sektörüne hazırlanmasına katkı sağlayacağını belirtti.

yıldızları Amerika Birleşik Devletleri ordusunun iki savaş gemisini balistik füzelerle vurdu. İran devrim muhafızları ordusu Amerika Birleşik Devletleri donanmasına ait iki savaş gemisini balistik füzelerle hedef aldığını açıkladı. Açıklamada USS Delbert Dibilek ve USS Kompol Konz adlı iki muhribin isabet aldığı ve gemilerde önemli hasar meydana geldiği öne sürüldü. İran saldırıların Amerika Birleşik Devletleri'nin İran petrol tankerlerine yönelik operasyonlarına karşılık gerçekleştirildiğini bildirdi.

3 ilde alevlerle mücadele sürüyor. Adana, Antalya ve Mersin'de orman yangınları ile mücadele sürüyor. Adana'nın Kozan ilçesindeki yangına havadan ve karadan müdahale devam ederken, Antalya'nın Aksu ilçesindeki yangının da kontrol altına alınması için çalışmalar sürdürülüyor. Mersin'in Bozyazı ve Antalya'nın Kumluca ilçesindeki yangınların ise büyük ölçüde kontrol altına alındığı bildirildi.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

0: Kiss Hit FM'de.
1: Kalınız.
2: Çiğnetme bu vatanı, vur Allah aşkına vur. Sana kurşun atanı, vur Allah aşkına vur. Şehitlerin kanını.

vur savrulsun leşleri, dağılsın keleşleri, pusucu kalleşleri, vur Allah aşkına vur. Özel harekatın sesi, mehmetçiğin kükremesi.

0: şaşkına, vur dönsünler şaşkına, vur şehitler aşkına, vur Allah aşkına vur. Düşürme sancağını, kirletme toprağını, çiğnetme bayrağını, vur Allah aşkına vur.
1: Hafifletsin acını, al kalleşten öcünü, göster Türk'ün gücünü, vur Allah aşkına vur. Ozan Erhan ağ olsun, çağ Türklüğe çağ olsun.

Sen cumartesi en sonuncusu halkının. Arştan sonra gelir benim inşam. Sen son taş semayı ulada, ben kamer feleği, sen zuhalsin. Ben yedinci kat, sen en uzaksın göklerde. Ben Adem, sen İbrahim soyu. Ben muallim, sen mürebbiyesin. Ben sin, sen sat. Ben su, sen toprak.

Şirketinizi tanımayan kalmasın. Reklamlarınız için 0552 789 4031 no'lu telefonumuzu arayabilir, yurtfm.org web sitemizden bizlere ulaşabilirsiniz.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, büyükelçilerin güven mektuplarını kabul etti. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tayland, İsveç, Azerbaycan, Birleşik Krallık ve Kanada'nın Ankara büyükelçilerini kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde büyükelçiler Erdoğan'a güven mektuplarını sundu. Büyükelçiler daha sonra aileleri ve büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdim etti. Erdoğan büyükelçilerle ayrı ayrı görüştü. Görüşmelerin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.

Bakan Fidan'dan yoğun diplomasi trafiği. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Ankara'da yoğun diplomasi trafiği yürüttü. Fidan, Irak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türk Devletleri Teşkilatlarından üst düzey isimlerle görüştü. Fidan'ın temaslarında Suriye'de gündemdeydi. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile görüşmede iki ülke ilişkileri, Yüksek Koordinasyon Konseyi'nin çalışmaları ve bölgedeki son gelişmeler ele alındı. Fidan ayrıca Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye-Irak Özel Temsilcisi Tom Berik ile Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi üyesi Daniel İsa'yı kabul etti.

Halbusi'den kurtulmuşa Bağdat daveti. Irak Parlamento Başkanı Heybet Halbusi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'u Bağdat'a davet etti. Davetin Türkiye Cumhuriyeti ile Irak arasındaki parlamentolar arası işbirliğini geliştirmek ve ikili ilişkileri güçlendirmek amacı taşıdığı belirtildi.

Irak'tan Türkiye Cumhuriyeti'ne günlük 33 bin varile kadar petrol ihracatı kararı. Irak Bakanlar Kurulu, Türkiye Cumhuriyeti'ne ihraç edilecek ham petrol miktarının ilk aşamada günlük 33 bin varili aşmamasına karar verdi. Kurul ayrıca Hürmüz

trafiği normale dönene kadar mevcut petrol satış mekanizmasının sürdürülmesini kararlaştırdı. Toplantıda kamu harcamalarının azaltılması amacıyla yurt dışı görevlendirmelerine de kısıtlama getirildi.

Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, Amerika Birleşik Devletleri temsilci Berik ile görüştü. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Ankara'da Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye-Irak Özel Temsilcisi Tom Berik ile bir araya geldi. Görüşmede bölgedeki son gelişmeler ile iki ülkenin ortak çıkarları doğrultusunda ilişkilerin güçlendirilmesi ele alındı. Şeybani ve Berik daha önce Ağustos ayında İstanbul'da da görüşmüştü. Bu görüşmede ikili ilişkilerin geliştirilmesinin yanı sıra Suriye'nin ekonomik toparlanmasına yönelik öncelikler değerlendirilmişti.

milletlere İsrail çağrısı. Suriye, İsrail'in saldırıları ve toprak ihlallerinin sona erdirilmesi için uluslararası topluma çağrıda bulundu. Suriye'nin Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi temsilcisi Yasir El-Ferhan, İsrail'in Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğünü ihlal eden eylemlerini sürdürdüğünü söyledi. Ferhan, İsrail tarafından alıkonulan Suriyelilerin akıbetinin açıklığa kavuşturulmasını ve serbest bırakılmaları için çalışma yürütülmesini istedi. Suriye temsilcisi ayrıca ülkesinde adalet, hesap verilebilirlik ve geçiş dönemi adaleti alanlarında çalışmaların sürdüğünü belirtti.

gece kanser araştırmalarına yönelik cihaza patent. Suriye Atom Enerjisi Kurumu'ndan tamamen yerli imkanlarla geliştirilen fotodinamik tedavi araştırma cihazına patent alındı. Cihazın kanser hücreleri üzerinde yürütülen laboratuvar çalışmalarında ve yeni tedavi bileşiklerinin araştırılmasında kullanılması hedefleniyor. Yetkililer buluşun ithal ekipmanlara bağımlılığı azaltarak Suriye'deki tıbbi araştırmalara katkı sağlayacağını belirtti.

Suriye'de Denizcilik Akademisi öğrencileri eğitim seyrinde. Suriye'de Denizcilik Akademisi'nde eğitim gören 41 stajyer Laski Limanı'nda uygulamalı eğitim için denize açıldı. Eğitimde öğrencilere geminin makineleri, seyir sistemleri, haritalar ve kontrol odası tanıtıldı. Yetkililer uygulamalı eğitimlerin öğrencilerin mesleki deneyim kazanmasına ve denizcilik sektörüne hazırlanmasına katkı sağlayacağını belirtti.

Hafızları Amerika Birleşik Devletleri ordusunun iki savaş gemisini balistik füzelerle vurdu. İran devrim muhafızları ordusu Amerika Birleşik Devletleri donanmasına ait iki savaş gemisini balistik füzelerle hedef aldığını açıkladı. Açıklamada USS Delbert D. Black ve USS Compol Konz adlı

iki muhribin isabet aldığı ve gemilerde önemli hasar meydana geldiği öne sürüldü. İran saldırıların Amerika Birleşik Devletleri'nin İran petrol tankerlerine yönelik operasyonlarına karşılık gerçekleştirildiğini bildirdi.

3 ilde alevlerle mücadele sürüyor. Adana, Antalya ve Mersin'de orman yangınları ile mücadele sürüyor. Adana'nın Kozan ilçesindeki yangına havadan ve karadan müdahale devam ederken, Antalya'nın Aksu ilçesindeki yangının da kontrol altına alınması için çalışmalar sürdürülüyor. Mersin'in Bozyazı ve Antalya'nın Kumluca ilçesindeki yangınların ise büyük ölçüde kontrol altına alındığı bildirildi.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Sesinize doymak, frekansımızı sizinle paylaşmak istiyoruz. Sorularınız, önerileriniz veya müzik talepleriniz için bize aşağı bakın. WhatsApp ve diğer yollarla ulaşabilirsiniz. WhatsApp ve aramlar için 0552 799 4031. Facebook Yurt FM. Web sayfası yurtfm.org. Adres Yurt FM Çoban Bey, Suriye. Bizimle iletişime geçin. Sesinize

İyi akşamlar Türk dünyası. Zulme karşı direnen Suriye Türkmenlerinin, Bayır Bucağın, Türkmen Dağı'nın sizlere kucak dolusu selamını getirdim. Ey Türkmenlerin, Suriye ve Bayır Bucakların anası Türkiye, var olun, sağ olun.

Metehan'ın sesi gelir çağların ötesinden. Korkar deniz, kara hava, Türklüğün öfkesinden. Titrer dağlar, yarılır yer, Mehmetçiğin sesinden. Gökte kartal, yerde aslan, dalda bozkurt ordusu. Var olsun yiğit Mehmetler, yaşasın Türk ordusu. Türk, Türk tanrının kılıcıdır, yiğitliğin timsali. Zalimin üstüne kopan bir kıyamet misali. Gösterin hani nerede

Şirketinizi tanımayan kalmaz. Reklamlarınız için 0552 789 4031 no'lu telefonumuzu arayabilir. yurtfm.org web sitemizden bizlere ulaşabilirsiniz.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, büyükelçilerin güven mektuplarını kabul etti. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tayland, İsveç, Azerbaycan, Birleşik Krallık ve Kanada'nın Ankara büyükelçilerini kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde büyükelçiler Erdoğan'a güven mektuplarını sundu. Büyükelçiler daha sonra aileleri ve büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdim etti. Erdoğan büyükelçilerle ayrı ayrı görüştü. Görüşmelerin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.

Bakan Fidan'dan yoğun diplomasi trafiği. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Ankara'da yoğun diplomasi trafiği yürüttü. Fidan, Irak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türk Devletleri Teşkilatlarından üst düzey isimlerle görüştü. Fidan'ın temaslarında Suriye'de gündemdeydi. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile görüşmede iki ülke ilişkileri, Yüksek Koordinasyon Konseyi'nin çalışmaları ve bölgedeki son gelişmeler ele alındı. Fidan ayrıca Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye-Irak Özel Temsilcisi Tom Berik ile Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi üyesi Daniel İsa'yı kabul etti.

Halbusi'den kurtulmuşa Bağdat daveti. Irak Parlamento Başkanı Heybet Halbusi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'u Bağdat'a davet etti. Davetin Türkiye Cumhuriyeti ile Irak arasındaki parlamentolar arası işbirliğini geliştirmek ve ikili ilişkileri güçlendirmek amacı taşıdığı belirtildi.

Irak'tan Türkiye Cumhuriyeti'ne günlük 33 bin varile kadar petrol ihracatı kararı. Irak Bakanlar Kurulu, Türkiye Cumhuriyeti'ne ihraç edilecek ham petrol miktarının ilk aşamada günlük 33 bin varili aşmamasına karar verdi. Kurul ayrıca Hürmüz Boğazı'ndaki deniz trafiği normale dönene kadar mevcut petrol satış mekanizmasının sürdürülmesini kararlaştırdı. Toplantıda kamu harcamalarının azaltılması amacıyla yurt dışı görevlendirmelerine de kısıtlama getirildi.

Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, Amerika Birleşik Devletleri temsilci Berik ile görüştü. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Ankara'da Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye-Irak Özel Temsilcisi Tom Berik ile bir araya geldi. Görüşmede bölgedeki son gelişmeler ile iki ülkenin ortak çıkarları doğrultusunda ilişkilerin güçlendirilmesi ele alındı. Şeybani ve Berik daha önce Ağustos ayında İstanbul'da da görüşmüştü. Bu görüşmede ikili ilişkilerin geliştirilmesinin yanı sıra Suriye'nin ekonomik toparlanmasına yönelik öncelikler değerlendirilmişti.

milletlere İsrail çağrısı. Suriye, İsrail'in saldırıları ve toprak ihlallerinin sona erdirilmesi için uluslararası topluma çağrıda bulundu. Suriye'nin Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi temsilcisi Yasir Elferhan, İsrail'in Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğünü ihlal eden eylemlerini sürdürdüğünü söyledi. Ferhan, İsrail tarafından alıkonulan Suriyelilerin akıbetinin açıklığa kavuşturulmasını ve serbest bırakılmaları için çalışma yürütülmesini istedi. Suriye temsilcisi ayrıca ülkesinde adalet, hesap verilebilirlik ve geçiş dönemi adaleti alanlarında çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Suriye'de kanser araştırmalarına yönelik cihaza patent. Suriye Atom Enerjisi Kurumu'ndan tamamen yerli imkanlarla geliştirilen fotodinamik tedavi araştırma cihazına patent alındı. Cihazın kanser hücreleri üzerinde yürütülen laboratuvar çalışmalarında ve yeni tedavi bileşiklerinin araştırılmasında kullanılması hedefleniyor. Yetkililer buluşun ithal ekipmanlara bağımlılığı azaltarak Suriye'deki tıbbi araştırmalara katkı sağlayacağını belirtti.

Suriye'de Denizcilik Akademisi öğrencileri eğitim seyrinde. Suriye'de Denizcilik Akademisi'nde eğitim gören 41 stajyer Laski Limanı'nda uygulamalı eğitim için denize açıldı. Eğitimde öğrencilere geminin makineleri, seyir sistemleri, haritalar ve kontrol odası tanıtıldı. Yetkililer uygulamalı eğitimlerin öğrencilerin mesleki deneyim kazanmasına ve denizcilik sektörüne hazırlanmasına katkı sağlayacağını belirtti.

Hafızları Amerika Birleşik Devletleri ordusunun iki savaş gemisini balistik füzelerle vurdu. İran devrim muhafızları ordusu Amerika Birleşik Devletleri donanmasına ait iki savaş gemisini balistik füzelerle hedef aldığını açıkladı. Açıklamada USS Delbert D. Black ve USS Compol Cons adlı iki muhribin isabet aldığı ve gemilerde önemli hasar meydana geldiği öne sürüldü. İran saldırıların Amerika Birleşik Devletleri'nin İran petrol tankerlerine yönelik operasyonlarına karşılık gerçekleştirildiğini bildirdi.

sürüyor. Adana'nın Kozan ilçesindeki yangına havadan ve karadan müdahale devam ederken, Antalya'nın Aksu ilçesindeki yangının da kontrol altına alınması için çalışmalar sürdürülüyor. Mersin'in Bozyazı ve Antalya'nın Kumluca ilçesindeki yangınların ise büyük ölçüde kontrol altına alındığı bildirildi.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

0: Gecenin rengi. Sesimizi duyuyor musunuz? Gece ve hüzün.
1: Hüzün ve tatlı bir tebessüm.
0: Duygu namına ne varsa
1: tüm yoğunluğuyla
0: sevgiyle,
1: aşkla. Gecenin rengi.

Efendim merhabalar, saygılar, sevgiler, hürmetler. Nasılsınız, iyi misiniz, iyi olmanızı diliyorum her zaman olduğu gibi. Bugün de bu programda daha iyi olacağınızı ümit ediyorum. Sesim yorgun gibi gelebilir ama önemli bir rahatsızlık geçirdim. Kulak ve burun dolayısıyla ikisinin o birleştiği noktada tam da böyle vücudun dengesini sağlayan bir bölgede oluşan bir rahatsızlık münasebetiyle duyma organımız neredeyse konuşmamızı da yansıdı. Şu anda onun inşallah atlatma aşamasındayım. Bugün atlattığım ilk gün oldu çok şükür. Bu vesileyle ne kadar da önemli bir organımız oldu ki, hangi organımız önemsizdir diyeceksiniz belki ama özellikle bizim gibi konuşup ve konuşması münasebetiyle insanlara bir şeyler anlatmaya çalışan ve hayatını da bunun üzerine kuran ve bunun üzerinden kazanan insanlar için çok çok daha önemli bir boyuta taşıyor. Diğerleri konuşmuyor mu diyeceksiniz? Elbette ki konuşuyor ama biz tamamen konuşarak, siz yüzümüzü görmeden bizim sözlerimizle dünyanın birçok yerinde belki de sesimize kulak veriyorsunuz. Bu anlamda salt konuşmaya dayalı, bir şeyler aktarmaya dayalı bir hayat sürerken tam da böyle özellikle kulağın, kulak ve işte burunun o birleştiği yerde gelen sıkıntı kendi konuşmalarımı bu anlamda kafamın içerisinde dönen bir takım ne diyelim farklı bir organmış gibi veya aygıtmış gibi hissetmeme yol açtı. Kendi konuşmamdan kendimi rahatsız olmaya başladım. Konuşmanın neliğinden değil, yani ne konuştuğumuzun hiçbir önemi yok. Hangi cümleleri kurduğumuzun, sadece kurduğunuz cümleler kafanızda dönüp duran bir mekanizmaya dönüşüyor. O da sizi rahatsız ediyor haliyle, bir uğultuya, bir başka boyuta taşıyor sizi. Konuşmamayı tercih ediyorsunuz. Konuştukça o sesinizin tınısı beyninizde ve işte özellikle kafa bölgenizde titreşimlere yol açıyor. İlginç bir rahatsızlık yaşadık. Ve atlatma aşamasındayız. Şu anda belki sesimizdeki yorgunluk varsa bundan kaynaklanır ama bu yorgunluk şiire iyi gelir diye düşünüyoruz değerli dinleyicilerimiz. Bugün şöyle bir bakarken Paris sıkıntısı geldi. Demek ki yaşadığım sıkıntılar Baudelaire'in o Paris sıkıntısı isimli meşhur eseri ve Baudelaire'i zaten tanımayan yoktur. Modern şiirin kurucular arasında bilinir. Özellikle o sembolist şiir akımını büyük ölçüde etkilediğinden bahsedilir. 1800'lü yıllarda yaşamıştır. Tabii ki sadece

şair değildir. Ayrıca önemli bir düşünce adamıdır. Ki aslında şairleri bir düşünce adamı olarak anmakta bizim görevimiz olmalıdır. Sadece efendim şairdir deyip geçemeyeceğimiz, onun bir altyapısı vardır. Altyapısında önemli düşünce sistemleri veya düşünceler vardır. Onun da özellikle hayata belki de bu anlamda kendisine bir sürgün olarak kabul edişi, hep böyle başka bir yerin özlemini taşıması ve onun arayışı içerisinde olması, bu özlemini ise şiir dışında belki de edebiyatın farklı dallarında ürünler vererek dışa vurması bizi etkilemiştir. Hepimizin böyle bir yalnız, kimsesiz tarafı vardır. O tarafımıza dokunan şeyler söylemiştir. Paris sıkıntısını biz Ankara sıkıntısı olarak anlayabiliriz veya bulunduğunuz yerde Tokyo sıkıntısı, Washington sıkıntısı olarak algılayabilirsiniz her nerede bizi dinliyorsanız. Onlardan birkaç örnek vermek ve örneklerden yola çıkarak biraz da bugün olumsuzlama üzerine bir şeyler söylemeliyiz. Hep böyle hayatın olumlu taraflarını görüp de olumsuz taraflarını görmek, görmemek gibi bir yönümüz de vardır. Gerçi biz bunu pek yapmayız, hep olumsuz taraflarını görürüz. Ama hayatın böyle olumsuz da diyebileceğimiz bir tarafı vardır ki birbirini tamamlar aslında bu. Yani olumsuz olmasaydı olumlu olmayacaktı. Kötü olmasaydı iyi olmayacaktı. Bu İslam felsefesinde de çok önemli yer barındıran bir konudur. Hatta bunu inanç boyutuna taşıyan birçok düşünür, birçok evliya, birçok kanaat önderi olmuştur zamanında. Birçok filozof olmuştur. Onlardan da bahsedebiliriz, bilmiyorum, eğer bir çağrışım yaparsa. Bakın ne diyor Baudelaire Paris sıkıntısında, ondan bazı pasajlar aktarmaya çalışayım sizlere. Bakalım olumsuzluktan olumluya doğru bir koşu yapabilecek miyiz?

Ne kadar ozan olursam olayım, umduğunuz kadar aldanmıyorum. O yapmacıklı ağlamalarınızla beni fazla yorarsanız, yabanıl bir kadınmışsınız gibi davranacağım size. Ya da sizi boş bir şişe gibi fırlatıvereceğim penceremden. İç çekişleriniz hiç değilse pişmanlığı belirselerdi, birazcık onurlandırırlardı sizi. Ama ancak huzur doygunluğunu, dinleniş bezginliğini koyuyorlar ortaya. Hem sonra yararsız lakırdılar sıralamaktan da hiç bıkmıyorsunuz. Çok sevin beni. O kadar muhtacım ki. Beni şöyle bir avutun, beni böyle bir avutun. Bakın, sizi iyileştirmeye çalışacağım. Belki de bir şenlikte, iki kuruş karşılığında, çok tuzaklara gitmeden buluruz bunun yolunu. Ne olur, ardında bir cehennemlik gibi oluyarak sürgünlük yüzünden çileden çıkmış bir orangutan gibi demir çubukları sarsan, bazen bir kaplanın halkamsı sıçrayışlarına, bazen ak ayının budalaca salınmalarına kusursuzca öykünen, biçimi de oldukça belirsiz olsa bile sizinkini andıran, canavarın çabaladığı şu sağlam kafese iyice bakalım. Bu canavar genellikle meleğim dediğiniz hayvanlardandır. Öteki canavar elinde bir sopayla gırtlağını yırtarcasına bağıran biridir. İyi dikkat edin, bakın. Hadi bir de zorlu sopa vurun ki yatışsın, öyle ya. Tamahtan korkunçlaşmış gözlerle bakıyor alınan yiyeceğe. Aman tanrım, sopa doyun sopası değil ya. Takma postuna karşı et nasıl şakladı, işittiniz mi? Bunun için gözleri yuvalarından fırlıyor. Bunun için daha doğal oluyor. Tepeden tırnağa kıvılcım saçıyor öfkeden. Dövülen demirler gibi. Adem'le Havva'nın, bu iki torununun elinizden çıkan bu yapıtlarının evlilik yaşamı böyle geçiyor. Ünün, şanın gıdıklayıcı ergilerini bilmez olmasa bile mutsuzluk bu. Burası kesin, daha çaresiz. Üstelik bir ödencesi de bulunmayan dertler vardır ama o, şu düştüğü dünyada başka türlü bir yazgıya da hakkı olduğuna hiçbir zaman inanmamıştır.

Baudelaire'in kitabından alıntılar yaptım sizlere. Kitapta iki tabiri uygunsa, yanlış anlamamanız münasebetiyle söylüyorum, iki hayvana benzetilen ama sirk hayvanına benzetilen adeta bir anlamda hem Baudelaire'in kendisi hem de sevgilisi veya eşi olarak düşünülebilir. O sevgilisi diyelim biz veya sevdiği insan diyelim. Orada kendisini ifade etmeye çalışan ama bir türlü ifadesinin karşılığını bulamayan, bilakis kırbaçlarla etine vurulan bir durumdan bahsetmekte. Bu da aşkın biraz daha farklı bir boyut olsa gerektir değil mi? Aşkın verdiği acı böyle bir benzetmeye yol açmıştır. Buna rağmen bundan pişman olmayan bir karşı taraf söz konusudur. Ve ne kadar Ozan Ulus olsun söylediği gibi onları umduğu kadar aldanmış bir havaya bürünse de bunu başaramadığından bahsetmekte. Tabii ki bana yansıyan boyutu siz böyle anlamak zorunda değilsiniz. Burada bir incelik sezinledik zaten, yani Baudelaire'le ilgili onun ne kadar ince cümleler kurabildiğine, kurduğuna dair bizlerden önce çok çok güzel cümleler kuruldu elbette. Ama her şeye rağmen o kırbaçlanan et, o etin sahibi, o vücudun sahibi kendisini adeta bir sirkte hisseden ve tüm çabalarına, tüm uğraşlarına rağmen karşılığını bulamayan bir ne diyelim, aşk diyelim, ne diyelim, bir sevgi diyelim, ne diyelim, bir herhangi bir olay diyelim, bunun karşılığının olmaması. İyi dikkat ettiğimizde konuya sanki böyle bir benzetme ve bu benzetmeyle birlikte madem böyle, öyleyse sopayla vurun ki, vur ki öyleyse elinden ekmeğini de yiyeceğini dalın ki, böyle oyun sopasıyla da değil, tam da böyle şaklatan bir sopayla, böyle dövülen demirler gibi bir acıdan, Adem'le Havva'ya kadar varan, o aşkın belki de o umduğunu bulamamanın veya ummanın oluşturduğu bir sıkıntı bu. Elbette ki sıkıntıdan bahsedeceksek bu cümleleri de kurmak gerekir. Ama biz burada yani Baudelaire'e umut verecek değiliz elbette. Bu saat itibariyle 1800'lerde yaşamış ama belki Baudelaire'in yolundan gidip öyle düz yazıya benzer şiirler kurgulayan veya edebiyatla az çok ilgisi olan insanlara belki birkaç kelam eğleyebiliriz, söyleyebiliriz. Bu böyledir. Yani böyle bir benzetme, o hissettiği benzetme, özellikle karşılığı olmayan, her neyse bu iyilik aşk olmak zorunda değildir. Yaptığınız bir iyilik de olabilir bu, karşılığı yoktur bunun. Her ne kadar bekleseniz de bunun gerçekten karşılığı yoktur. Yapıp geçmeniz lazımdır. Sevip sevginizle kalmanız lazımdır. Karşı taraf ne söyler, ne bilir, nasıl inanır, nasıl düşünür, nasıl anlar, bu aslında sizin probleminiz değildir. Elbette ki bu ölçüde sizin probleminizdir ama Baudelaire'den yola çıkarak diyebiliriz ki aslında sizin probleminiz değildir. Çünkü ne yaparsanız yapın, kendinizi bir sirk hayvanı yerine koysanız bile tüm çabalarınıza, tüm güzel gösterilerinize rağmen görmek istemeyen görmeyecektir. Görmek isteyen ise hiç kendinizi yormanıza, yıpratmanıza gerek olmadan küçücük bir tebessümünüzden olağanüstü şiirler ortaya çıkaracaktır. Ama görmek istemeyeni de ne yaparsanız yapın, dilerseniz peygamber olun, peygambervari cümleler kurun, görünemeyecektir, olmayacaktır. Hayat bize bunu gösteriyor. O yüzden buradan bir ümit parıltısı, bir umut ışığı çıkarabiliriz. Hayat bunu bize öğretti. Her konuda ve her yerde ve her zaman. Ne yaparsanız yapın, yaptığınızda kalabilirsiniz, kalmalısınız da ayrıca. Herkes yaptığıyla kalmalı. Ne demek bu? Yani yaptığı hanesine yazılmalı. İyi veya kötü yazılmalı ve oradan değerli dinleyicilerimiz o hanesine yazılanlarla iyi bir dünya kurmalı. Kendine ait bir dünya olabilir bu. Kimse görmemiş, anlamamış, bilmemiş olabilir. Ki böyle olur zaten genelde. Kim neyi görecektir yani? Herkes kendi dünyasındadır bir anlamda. Herkesin derdi bu anlamda baktığınızda başından aşkındır. Kimsenin aslında %100 anlamda kimseye ayıracağı vakit yok. Bunun böyleliğini kabul ederek işe başlayabiliriz. Beklentileri azaltırsak sıkıntı oranımız da azalacaktır. Beklentiyi çoğaltırsak sıkıntı da çoğaltacaktır. Öyleyse İslam edebiyatında veya İslam inancında var olan beklentiyi bu anlamda ortadan kaldırmaya yönelik yapılan çalışmalara şöyle bir bakmanızı öneririz.
orada insanların tek beklentisi kendilerini yaratan o yüce yaratıcının sevgisini kazanabilmek. En fazla bunu ümit edip diğer konularda insanların anlayışı, anlayışsızlığı, hakperest oluşu, olmayışı, bir takım şeylere değer verişi, vermeyişi, para, mal, mülk, bir takım makam, rütbe, şunların hepsi. İşte tüm bunları topladığınızda bunlardan vazgeçmeye yönelik bir takım şeyler. Baktığımız işte bunların toplamı, totali eşittir dediğimizde insan ortaya çıkıyor. Tüm bunları yaşayan ve bir beklentisi olan, iki beklentisi olmayan. Bir beklentisini azaltan, iki azaltmayan, bilakis çoğaltan. İnanın bunların karşılığı olmadığı an itibariyle insan daha mesut olacaktır. Kendini daha erdemli, daha onurlu, daha yürekli hissedecektir. Yani yapıyorsunuz, karşılığını alıyorsunuz filan. Bu sizi sıkar, yani insanı sıkar belli bir dönemden sonra. İş hayatı gibi. Nedir? Bir maaşınız vardır. Yaparsınız, karşılığını alırsınız. Olay budur. Ama bizim bahsettiğimiz konu böyle bir şey değil. İşte içimizi imar edebilmek için İslam düşüncesinde, onun felsefesinde, inancında böyle bir hadise vardır. Bununla ilgili başvurabileceğiniz kaynaklar sayısızdır. Herkese bakabilirsiniz. Yunus Emre'lerden Celaleddin Rumi'lere, Celaleddin Rumi'lerden İbn Arabi'lere, İbn Rüşd'lere, İbn Sina'lara kadar birçok İmam Gazali'lere kadar bakabileceğiniz Hazreti Muhammed Peygamberimiz haricindeki ve onun getirdiklerinden yola çıkarak ortaya çıkarılmış eserler vardır. Hepsine bakabilirsiniz. Beklenti nedir? Beklentisizlik nedir? İnsan %100 beklentisiz hale dönüşebilir mi? Bu mümkün müdür? Bunu sadece edebi anlamda değil, dil bağlamında değil, gerçekten inanarak yaşayan insanların sayısı oldukça fazladır. Modern dünyada, hatta modern ötesi dünyada, post dünyada yani baktığımızda belki bunların sayısının artık görünmeyecek derecede azaldığını hissetmiş olabilir ve bunun Paris'i şeye alalım, parantez alalım, sıkıntısını yaşıyor olabiliriz biz de. Artık hiçbir şey eskisi gibi değildir. Ama bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır zaten. Bu bir ümit cümlesidir. Bir şeylerin eskisi gibi olacağını ümit etmek dünyada dünyanın dönmeyeceğini düşünmek gibi bir şeydir. Olmayacaktır. Eskisinden iyi olma ihtimali var mı? Elbette ki vardır. İnsan zaten yapıp ettikleriyle değil mi? Hem kendi içini imar eder, kendi dünyasını imar eder. Hem de bir toplum olarak veya insanlık olarak baktığımızda yapıp ettiklerimizle ne yaparız? Efendim, dünyamızı imar ederiz, mamur ederiz. Bize bağlıdır. Biz düzelirsek dünyada düzelecektir. Hani böyle kısa bir öykü vardır ya. Babası hani kız çocuğuna başından savabilmek için söz vermiştir hafta sonu seninle bir şey yapacağız diye ama hafta sonu olmuştur, yorgunluktan yapamaz hale gelmiştir. Kızına çözemeyeceği bir puzzle verir. Puzzle'ı verir ve der ki sen bunu çözersen, yaparsan, tamamlarsan ne yapacağız seninle? İşte sana verdiğim sözü yerine getireceğim. Çocuk bir bakar, işin kolayını almıştır. Bir çırpıda yapar. Baba şaşırır, nasıl yaptın bunu der. Çocuk puzzle'ın arkasındaki insan resmini gösterir. Oraları yani öndeki değil arkadaki puzzle'ı tamamlamıştır. Döndüğünde de yani puzzle'ı döndürdüğünde de babası o gerçek şeyi görmüştür. Haritayı görmüştür belki. Arkadaki insan resminden yola çıkarak çocuk puzzle'ı bir an önce işte eli ayağı falan bellidir ya daha çabuktur. İnsanın bildiği bir şeydir. Baba demiştir nasıl yaptın kızım? Arkadaki insanı düzeltince baktım ki her şey düzeliyor. Öyleyse biz de insanı düzeltirsek değil mi her şeyin düzeldiğini göreceğiz. Bizim özellikle Türkçe'de yaygın olarak kullanılan bir takım şeyler vardır. İşte kahpe dünya, yalan dünya, kahpe felek, şudur budur gibi bir takım şeyler vardır. Dünya yani dünya nedir ki yani? Dünya canlı bir varlık mıdır ki dünyadan, kahpelik alemden iyilik bu anlamda umacaksınız? Dünyayı bu hale getiren de sen, ben, bizizdir. Bu halden daha iyi bir hale taşıyacak olan da sen, ben, bizizdir. Olaya böyle bakmak ve Paris, Ankara, Tokyo, Washington sıkıntısından sıyrılıp dünyaya farklı gözlerle bakabilmeyi ümit edebilmek lazım. Sözün özü
Bununla ilgili geçmişte yazılmış, çizilmiş, düşünülmüş çok güzel şeyler var. Bugün aklıma bu geldi. Sanırım Paris sıkıntısından dolayı Baudelaire'in o iç acıtan aslında şiir babında, sanat babında da içimizin acımasından hoşlanabildiğimizi söyleyebiliriz. Ki içimizi acıtmayan şeyler de çok edebi değer taşımaz genel itibariyle. Ama ondan daha üst bir boyuta beklenti olma hali ve beklentisiz olma haline geçebiliriz. Bunun için bu program yeterli olmaz tabii ki ama bu programdan yola çıkarak güzel bir noktaya taşıyabiliriz birbirimizi. Taşıyalım öyleyse. Önce kendimizi biraz bencil davranalım. Kendimizden başlayalım değil mi? Değişime başlayacağımız ilk yer kendimiz olmalısı ki sonra diğer insanlardan bekleyebilirim bunu. Hep başkasından beklenen şeyler olursa o başkası da başkasından bekleyecektir. O başkası hiç bitmeyecektir inanın. Hep herkes birbirinden bekleyerek bir hayat ortaya çıkaracaktır ve beklediğiniz şey asla gerçekleşmeyecektir. Hep beklemedikleriniz gerçekleşecektir. Çünkü siz görevi hep başkalarına tevdi etmişsinizdir. Hep görevi başkaları yapacaktır. Siz yapmayacaksınızdır. Böyle bir hayattan bir şeyler bekleyebilmek de mümkün değildir. Çünkü beklediğiniz şeyin ilk aşamasında siz yoksunuzdur. Dolayısıyla bir ödül hak etmediniz, en fazla ceza hak etmiş olursunuz. Bugün buradan yola çıktık ve aklımıza bunlar geldi. Bilmiyorum yarın ne olur, biliyorsunuz hafta içi her gün sizlerle birlikteyiz. Yarın inşallah kaldığımız ya da kalmadığımız yerden devam etmek isteriz. Hangisi olursa ama hep ümit dolu, güzel şeyler söylemek ve sizlerin hayatına bir renk katmak isteriz. Ve bu isteğimizle her gün buradayız inşallah. Yarın aynı saatte görüşünceye dek bir güzel eser sizlere armağan olsun. Ve efendim eserimizin akabinde de Türkçe'nin Sesi Radyosu'nda farklı ve güzel programlarla dinlemede kalın inşallah. Hoşça kalın. Görüşmek ümidiyle.

0: Gecenin rengi. Sesimizi duyuyor musunuz? Gece ve hüzün.
1: Hüzün ve tatlı bir tebessüm.
0: Duygu namına ne varsa
1: tüm yoğunluğuyla
0: sevgiyle,
1: aşkla. Gecenin rengi. Gecenin rengi.
2: Hasret çeken gönüllerin sesi 97.8.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, büyükelçilerin güven mektuplarını kabul etti. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tayland, İsveç, Azerbaycan, Birleşik Krallık ve Kanada'nın Ankara büyükelçilerini kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde büyükelçiler Erdoğan'a güven mektuplarını sundu. Büyükelçiler daha sonra aileleri ve büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdim etti. Erdoğan büyükelçilerle ayrı ayrı görüştü. Görüşmelerin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.

Bakan Fidan'dan yoğun diplomasi trafiği. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Ankara'da yoğun diplomasi trafiği yürüttü. Fidan, Irak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türk Devletleri Teşkilatlarından üst düzey isimlerle görüştü. Fidan'ın temaslarında Suriye'de gündemdeydi. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile görüşmede iki ülke ilişkileri, Yüksek Koordinasyon Konseyi'nin çalışmaları ve bölgedeki son gelişmeler ele alındı. Fidan ayrıca Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye-Irak Özel Temsilcisi Tom Berik ile Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi üyesi Daniel İsa'yı kabul etti.

Halbusi'den kurtulmuşa Bağdat daveti. Irak Parlamento Başkanı Heybet Halbusi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'u Bağdat'a davet etti. Davetin Türkiye Cumhuriyeti ile Irak arasındaki parlamentolar arası işbirliğini geliştirmek ve ikili ilişkileri güçlendirmek amacı taşıdığı belirtildi.

Irak'tan Türkiye Cumhuriyeti'ne günlük 33 bin varile kadar petrol ihracatı kararı. Irak Bakanlar Kurulu, Türkiye Cumhuriyeti'ne ihraç edilecek ham petrol miktarının ilk aşamada günlük 33 bin varili aşmamasına karar verdi. Kurul ayrıca Hürmüz Boğazı'ndaki deniz trafiği normale dönene kadar mevcut petrol satış mekanizmasının sürdürülmesini kararlaştırdı. Toplantıda kamu harcamalarının azaltılması amacıyla yurt dışı görevlendirmelerine de kısıtlama getirildi.

Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, Amerika Birleşik Devletleri temsilci Berik ile görüştü. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Ankara'da Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye-Irak Özel Temsilcisi Tom Berik ile bir araya geldi. Görüşmede bölgedeki son gelişmeler ile iki ülkenin ortak çıkarları doğrultusunda ilişkilerin güçlendirilmesi ele alındı.

Şebani ve Berik daha önce Ağustos ayında İstanbul'da da görüşmüştü. Bu görüşmede ikili ilişkilerin geliştirilmesinin yanı sıra Suriye'nin ekonomik toparlanmasına yönelik öncelikler değerlendirilmişti.

Hazretlere İsrail çağrısı. Suriye, İsrail'in saldırıları ve toprak ihlallerinin sona erdirilmesi için uluslararası topluma çağrıda bulundu. Suriye'nin Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi temsilcisi Yasir Elferhan, İsrail'in Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğünü ihlal eden eylemlerini sürdürdüğünü söyledi. Ferhan, İsrail tarafından alıkonulan Suriyelilerin akıbetinin açıklığa kavuşturulmasını ve serbest bırakılmaları için çalışma yürütülmesini istedi. Suriye temsilcisi ayrıca ülkesinde adalet, hesap verilebilirlik ve geçiş dönemi adaleti alanlarında çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Suriye'de kanser araştırmalarına yönelik cihaza patent. Suriye Atom Enerjisi Kurumu'ndan tamamen yerli imkanlarla geliştirilen fotodinamik tedavi araştırma cihazına patent alındı. Cihazın kanser hücreleri üzerinde yürütülen laboratuvar çalışmalarında ve yeni tedavi bileşiklerinin araştırılmasında kullanılması hedefleniyor. Yetkililer buluşun ithal ekipmanlara bağımlılığı azaltarak Suriye'deki tıbbi araştırmalara katkı sağlayacağını belirtti.

Suriye'de Denizcilik Akademisi öğrencileri eğitim seyrinde. Suriye'de Denizcilik Akademisi'nde eğitim gören 41 stajyer Laski Limanı'nda uygulamalı eğitim için denize açıldı. Eğitimde öğrencilere geminin makineleri, seyir sistemleri, haritalar ve kontrol odası tanıtıldı. Yetkililer uygulamalı eğitimlerin öğrencilerin mesleki deneyim kazanmasına ve denizcilik sektörüne hazırlanmasına katkı sağlayacağını belirtti.

Hafızları Amerika Birleşik Devletleri ordusunun iki savaş gemisini balistik füzelerle vurdu. İran devrim muhafızları ordusu Amerika Birleşik Devletleri donanmasına ait iki savaş gemisini balistik füzelerle hedef aldığını açıkladı. Açıklamada USS Delbert D. Black ve USS Compol Cons adlı iki muhribin isabet aldığı ve gemilerde önemli hasar meydana geldiği öne sürüldü. İran saldırıların Amerika Birleşik Devletleri'nin İran petrol tankerlerine yönelik operasyonlarına karşılık gerçekleştirildiğini bildirdi.

3 ilde alevlerle mücadele sürüyor. Adana, Antalya ve Mersin'de orman yangınları ile mücadele sürüyor. Adana'nın Kozan ilçesindeki yangına havadan ve karadan müdahale devam ederken, Antalya'nın Aksu ilçesindeki yangının da kontrol altına alınması için çalışmalar sürdürülüyor. Mersin'in Bozcazı ve Antalya'nın Kumluca ilçesindeki yangınların ise büyük ölçüde kontrol altına alındığı bildirildi.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Temmuz'un 24 boyu gün büyük zafer günüdür. Şanlı Türk'ün asil soyu gün büyük zafer günüdür, zafer günüdür. Bozok ve uçoklar kolu tarihi zaferle dolu. Açılsın fetihler yolu gün büyük zafer günüdür. Malazgirt'te izimiz var, nice şehit gazimiz var, bin asırlık mazimiz var, gün büyük zafer günüdür. Unutma, unutma ceddin vatanı, kurdular bize vatanı, uğrunda şehit yatanı, gün büyük zafer günüdür. Zafer günüdür. Yakındır günü gelecek, tüm cihan bunu bilecek. Haçlıyı kökten silecek, gün büyük zafer günüdür. Ağarsın artık ufuklar, dardır bize bu topraklar. Doğacak kutlu şafaklar, gün büyük zafer günüdür.

Çünkü kan aynı kan, zafer aşkıyla sen de yan. Gün büyük, zafer gün, zafer günüdür. Türkmen oğlu kan ekerim, burçlara sancak dikerim. Yezid kanını dökelim, gün büyük, gün büyük zafer.

0: Yunus Emre Enstitüsü sunar.
1: Kitap Ayracı.

0: Yine güzel bir müzik bulmuşsunuz kendinize.
1: Hay Allah. Dalmışım yine. Hoş geldin Yusuf.
0: Hoş bulduk.
1: Geç bakalım, geç. Ne var ne yok?
0: İyilik, bir yaramazlık yok. Siz nasılsınız?
1: Çok şükür. Bende de bir yaramazlık yok. Her zamanki gibi müzik, kitaplar işte.
0: Şarkıyı çok beğendim.
1: Santur ve mızıkayı birlikte dinlemiş miydin daha önce?
0: Hayır, dinlememiştim ama bayıldım. Çok çok güzel.
1: Tınıları birbirine nasıl da bütünlemiş değil mi?
0: Evet, bu şarkı hem çok tanıdık gibi hem de çok farklı. Güzel hissettiren bir farklılık ama bu. Hani biriyle ilk defa görüşür de insan daha tanışır tanışmaz dost olur ya. Hah, onun gibi işte.
1: Tanıyormuşsun gibi ama tanıdığın kimse değil. Farklı, çok farklı. Ama hani iyi hissettiriyor sana kendini. Sanki yıllardır dostmuşsunuz gibi. Sonra bir de bakıyorsun, farkında bile olmadan paylaşmaya başlamışsın bile.
0: Hem çok eski gibi hem de çok yeni. Kimler çalıyor?
1: İki güzel müzisyen. Sedat Anar, Tuncay Korkmaz. Çok iyi çalıyorlar gerçekten. Daha önce bir konserlerine gitmiştim. Selahattin Anar da vardı konserde bendiriyle. Bayılmıştım. Kompozisyona bakar mısın? Santur, mızıka, bağlama, gitar ve bendirin müthiş uyumuna, müziğin, insanları her şeyin özündeki birliğe çağrısına şahit olmuştum. Yunus'un, Niyazi Mısri'nin, Hacı Bektaş Veli'nin deyişlerini santurla, bağlamayla, mızıka, gitar ve bendirin oluşturduğu o havada ve kompozisyonda dinlemek herkes için güzel bir tecrübeydi. Herkes şaşırmıştı. O müzik geçmişin ruhunu canlı tutan bu toprakların, toplayıcı ve örücü Anadolu'nun duymayı bilen herkese içten bir çağrısıydı.

0: Yunusça bir çağrıydı.
1: Duymuş mudur insanlar?
0: Duyanlar duymuştur Yusuf. Herkes nasibini alır. Ne bir eksik ne bir fazla. Söyle bakalım. Sen nasibini aldın mı bizim garip çelebimiz Asaf Halet'ten? Nasıl buldun şiirlerini?
1: Okudum hepsini. İlk önce anlamaya çalışıyordum. Bu yüzden zorlandığım yerler oldu ama sonra bunun yapay olduğunu düşündüm. Anlamaya çalışmadan sadece hissederek, müziğini bularak, birer tekerleme gibi masal anlatıyor gibi okuduğum şiirleri. Böyle yapınca her şey değişti.
0: Müziğiyle, ruhuyla, yüzündeki o tebessümüyle geçmiş zamanlardan alıp getirdiği masalların, tekerlemelerin çocuksuluğuyla, saflığıyla, tüm kederi ve naifliğiyle Asaf Halet karşında duruyordu, değil mi?
1: Evet, içime okudunuz.
0: Şaşırma Yusuf. Asaf Halet bu. Sen şiirlerini okurken o karşında beliriverir birden ve sana masallar anlatmaya başlar. Tebessüm ederek bakar sana. Beyaz bir takım elbisesi vardır. Ceketinin mendil cebinde kalbinin üzerinde bir çiçek durur. Tüm canlılığıyla. Kimseler bilmez. O çiçek can suyunun içinde durur. Çelebi ceketinin içinden bir cep daha diktirmiştir. Çiçeği can suyundan ayırmaz. Baksana ne dinleteceğim şimdi. Asaf Halet'ten bizlere kalan bir ses kaydı var bugün. Geçen bir radyoda yayınlanmıştı. Ben de kaydettim. Muhtemelen bir şiir matinesinde kaydedilmiş.
1: Hangi şiiri okuyor?
0: Kitapta okumuşsundur. Kunala.
2: Kunala. Vakit geldi Kunala. Dünyayı göreli çok oldu. Tam 40 yılda seni buldum Kunala. Bu can tenden geçmeden, bu dünyadan göçmeden, bir kerecik sevmek çok değil. Simsiyah saçların var Kunala. Kemiklerine yapışık etlerim var. Bir gün dökülecek. Kunala kuşu gibi gözlerim var. Bir gün sönecek. Kunala. Bu etlerin arkasında güzelliklerin var. Benden başka kimse bilmeyecek. Bu can içimde kuştur Kunala. Seni görünce titrer. Bu can gözümde muhabbettir Kunala. Seni görünce yanar. Bu can burnumda soluk olur Kunala. Uçar gider. Bu can benden geçmeden, bu dünyadan göçmeden, bir tek seni sevmek çok değil.
0: Nasıl buldun? Harika değil mi?
1: Evet, gerçekten çok güzel okuyor.
0: Onu farklı kılan ne biliyor musun Yusuf? Eskimiyor, aramızda yaşıyor ve hala üretiyor sanki. Asaf Halet Çelebi hala özgün, hala yeni ve hala şiiri keşfe açık bir şair. Bütün şiirleri işte bu kitapta. Neredeyse 60 yıl olmuş bu dünyadan göçeli. Hala şiirine, dünyasına davet ediyor bizi. Nefes alıyor ama hiç eskimiyor. Çünkü o bugünün insanının yaptığını, o garip sınıflandırmaları yapmıyor. Bu dünyadaki tüm geleneklerin özünü, yani insanı anlatıyor. Bu yüzden Asaf Halet Çelebi'nin şiiri hiçbir zaman tıkanmadı ve geleceğe akmaya devam edecek. Bugün biz onun şiirlerini ve yazılarını okudukça kaynaklarının ne denli kadim ve canlı olduğunu, ne denli insandan yola çıktığını görüp duyuyor ve hissediyoruz. İşte böyle Yusuf. Şimdi sana Asaf Halet'ten bir şiir okuyayım da bir sonraki gelişinde devam ederiz sohbetimize kaldığımız yerden. Olur mu? Bugün biraz sahaflara bakacağım. Bir kitap arıyorum da.
1: Tabii ne demek? Aslında ben de çıkacaktım ama çok güzel anlatıyordunuz. Kesmek istemedim sözünüzü.
0: Çok incesin Yusuf. Sana hangi şiir okuyacağım biliyor musun?
1: Yoksa İbrahim mi?
0: Nereden bildin?
1: Hazreti İbrahim'in put kırma hadisesini okumuştum. Bu şiir de oradan başlıyor ve bambaşka bir yolla gönlümüze uzanıyor sanki. Çok sevdim bu şiiri. Sizin de sevdiğinizi tahmin ettim sadece.
0: Doğru bilmişsin Yusuf. Şiir okuyayım o zaman.

0: İbrahim, içimdeki putları devir elindeki baltayla. Kırılan putların yerine yenilerini koyan kim? Güneş buzdan evimi yıktı. Koca buzlar düştü. Putların boyunları kırıldı. İbrahim, güneşi evime sokan kim? Asma bahçelerinde dolaşan güzelleri, Buhtun Nasır put yaptı. Ben ki zamansız bahçeleri kucakladım. Güzeller bende kaldı. İbrahim, gönlümü put sanıp da kıran kim?
1: Yine çok güzel okudunuz. Peki siz işinize geç kalmayın. Çıkayım ben izninizle.
0: Olur Yusuf, tabii. Unutmadan. Bu kitabı da oku. Geldiğinde konuşuruz. Hem bütünleşmiş olur kafanda Asaf Halet. Bu kitap Asaf Halet'in gazete ve dergi yazılarından oluşuyor. İçinde çok güzel, ilginç, insanın ufkunu açan yazılar var.
1: Çok teşekkür ederim. Sayenizde çok şey öğreniyorum.
0: Ne demek Yusuf? Okumaya devam etsen. O bana yeter.
1: Peki, inşallah. Görüşürüz o zaman.
0: İnşallah Yusuf. Görüşmek üzere. Ben de montumu alıp çıkıyorum. Hadi, hadi güle güle.
2: Kitap Ayracı.
3: Yunus Emre Enstitüsü sundu.
4: Yurdefem.

0: Yunus Emre Enstitüsü, Gezi Serisi, Seviye B1-B2. İstanbul'u geziyorum.
1: İstanbul Kart. İstanbul'da toplu taşımadan ucuz bir şekilde faydalanmak için İstanbul Kart kullanabilirsiniz. İstanbul Kart nedir? İstanbul Kart elektronik bir bilettir. Seyahatleriniz sırasında bir noktadan diğerine ulaşmanızı sağlar. Bu bilete sahip olarak nereye gitmek istiyorsanız o noktaya rahatlıkla ulaşabilirsiniz. İstanbul'da hemen hemen her büfeden İstanbul Kartı satın alabilirsiniz. Ayrıca birçok bölgede dolum istasyonları bulunmaktadır. İstanbul Kartı, İstanbul'un hemen her noktasında kullanmanız mümkündür. Bunların arasında tüm otobüslere binişler, metro, tramvay, gemi ve deniz otobüsleri dahildir. Kısaca İstanbul Kart uygulaması ulaşımlarda yaşamı oldukça kolaylaştırır. Ayrıca toplu ulaşımdan daha uygun fiyatta yararlanmak için öğrenciler, öğretmenler, yaşlılar, akbil kullanabilirler. Bu kart İstanbul Kart'tan daha avantajlıdır. Öğrencilerin akbil alabilmesi için şu yolu izlemesi gerekir. Nasıl İstanbul Kart alabilirim? 1. Okulunuzun öğrenci işlerine gidin ve İETT'nin akbil başvuru formunu alıp doldurun. Eğer okulda böyle bir form yoksa internet sitesinden çıktı alabilirsiniz. https://skart.ieett.gov.tr/documents/skart_talep_formu.jpg 2. Bu formu doldurduktan sonra forma fotoğrafınızı yapıştırın ve formunuzu okula onaylatın. 3. Formu İETT'nin ilgili bir merkezine götürün. Başvuru merkezleri adresleri için http://skart.ieett.gov.tr/ieett_adres_kroki.aspx 4. Formu merkeze verin. Akbil almak için belirli bir ücret ödemeniz gerekir. 5. Akbilinizi aldıktan sonra akbilinize büfelerden veya akbilmatiklerden akbil dolum makinesi para doldurabilirsiniz.
2: Radyo Yurt FM.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, büyükelçilerin güven mektuplarını kabul etti. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tayland, İsveç, Azerbaycan, Birleşik Krallık ve Kanada'nın Ankara büyükelçilerini kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde büyükelçiler Erdoğan'a güven mektuplarını sundu. Büyükelçiler daha sonra aileleri ve büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdim etti. Erdoğan büyükelçilerle ayrı ayrı görüştü. Görüşmelerin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.

Bakan Fidan'dan yoğun diplomasi trafiği. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Ankara'da yoğun diplomasi trafiği yürüttü. Fidan, Irak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türk Devletleri Teşkilatlarından üst düzey isimlerle görüştü. Fidan'ın temaslarında Suriye de gündemdeydi. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile görüşmede iki ülke ilişkileri, Yüksek Koordinasyon Konseyi'nin çalışmaları ve bölgedeki son gelişmeler ele alındı. Fidan ayrıca Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye-Irak Özel Temsilcisi Tom Berik ile Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi üyesi Daniel İsa'yı kabul etti.

Halbusi'den kurtulmuşa Bağdat daveti. Irak Parlamento Başkanı Heybet Halbusi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'u Bağdat'a davet etti. Davetin Türkiye Cumhuriyeti ile Irak arasındaki parlamentolar arası işbirliğini geliştirmek ve ikili ilişkileri güçlendirmek amacı taşıdığı belirtildi.

Irak'tan Türkiye Cumhuriyeti'ne günlük 33 bin varile kadar petrol ihracatı kararı. Irak Bakanlar Kurulu, Türkiye Cumhuriyeti'ne ihraç edilecek ham petrol miktarının ilk aşamada günlük 33 bin varili aşmamasına karar verdi. Kurul ayrıca Hürmüz Boğazı'ndaki deniz trafiği normale dönene kadar mevcut petrol satış mekanizmasının sürdürülmesini kararlaştırdı. Toplantıda kamu harcamalarının azaltılması amacıyla yurt dışı görevlendirmelerine de kısıtlama getirildi.

Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, Amerika Birleşik Devletleri temsilci Berik ile görüştü. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Ankara'da Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye-Irak Özel Temsilcisi Tom Berik ile bir araya geldi. Görüşmede bölgedeki son gelişmeler ile iki ülkenin ortak çıkarları doğrultusunda ilişkilerin güçlendirilmesi ele alındı. Şeybani ve Berik daha önce Ağustos ayında İstanbul'da da görüşmüştü. Bu görüşmede ikili ilişkilerin geliştirilmesinin yanı sıra Suriye'nin ekonomik toparlanmasına yönelik öncelikler değerlendirilmişti.

Sizlere İsrail çağrısı. Suriye, İsrail'in saldırıları ve toprak ihlallerinin sona erdirilmesi için uluslararası topluma çağrıda bulundu. Suriye'nin Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi temsilcisi Yasir Elferhan, İsrail'in Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğünü ihlal eden eylemlerini sürdürdüğünü söyledi. Ferhan, İsrail tarafından alıkonulan Suriyelilerin akıbetinin açıklığa kavuşturulmasını ve serbest bırakılmaları için çalışma yürütülmesini istedi. Suriye temsilcisi ayrıca ülkesinde adalet, hesap verilebilirlik ve geçiş dönemi adaleti alanlarında çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Suriye'de kanser araştırmalarına yönelik cihaza patent. Suriye Atom Enerjisi Kurumu'ndan tamamen yerli imkanlarla geliştirilen fotodinamik tedavi araştırma cihazına patent alındı. Cihazın kanser hücreleri üzerinde yürütülen laboratuvar çalışmalarında ve yeni tedavi bileşiklerinin araştırılmasında kullanılması hedefleniyor. Yetkililer buluşun ithal ekipmanlara bağımlılığı azaltarak Suriye'deki tıbbi araştırmalara katkı sağlayacağını belirtti.

Suriye'de Denizcilik Akademisi öğrencileri eğitim seyrinde. Suriye'de Denizcilik Akademisi'nde eğitim gören 41 stajyer Laski Limanı'nda uygulamalı eğitim için denize açıldı. Eğitimde öğrencilere geminin makineleri, seyir sistemleri, haritalar ve kontrol odası tanıtıldı. Yetkililer uygulamalı eğitimlerin öğrencilerin mesleki deneyim kazanmasına ve denizcilik sektörüne hazırlanmasına katkı sağlayacağını belirtti.

hızları Amerika Birleşik Devletleri ordusunun iki savaş gemisini balistik füzelerle vurdu. İran devrim muhafızları ordusu Amerika Birleşik Devletleri donanmasına ait iki savaş gemisini balistik füzelerle hedef aldığını açıkladı. Açıklamada USS Delbert D. Black ve USS Compol Cons adlı iki muhribin isabet aldığı ve gemilerde önemli hasar meydana geldiği öne sürüldü. İran saldırıların Amerika Birleşik Devletleri'nin İran petrol tankerlerine yönelik operasyonlarına karşılık gerçekleştirildiğini bildirdi.

3 ilde alevlerle mücadele sürüyor. Adana, Antalya ve Mersin'de orman yangınları ile mücadele sürüyor. Adana'nın Kozan ilçesindeki yangına havadan ve karadan müdahale devam ederken, Antalya'nın Aksu ilçesindeki yangının da kontrol altına alınması için çalışmalar sürdürülüyor. Mersin'in Bozyazı ve Antalya'nın Kumluca ilçesindeki yangınların ise büyük ölçüde kontrol altına alındığı bildirildi.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

0: Eyvallah.
1: Var olun beyim.
0: Allah yar ve yardımcımız olsun inşallah.
2: Amin.

97.8 Yurt FM'den herkese kucak dolusu sevgiler. Bugün siz değerli dinleyicilerimize Suriye Türkmen tarihi konumuzun 10. bölümünü aktaracağız.

Halep Türkmenlerinin hukuki davalarına Türkmen kadısı bakardı ve bu kadılığın ücreti 1522'de 40 gümüş paraydı. Türkmen kadılarının belirli bir yeri olmayıp tayin edildikleri oymaklar ile beraber şehirden şehire gezerlerdi. Türkmenlerin yönetiminden ise Türkmen beyi sorumluydu. Beyler idarelerinde olan halka zulmettiklerinde halkın şikayeti dikkate alınarak hükümet tarafından duruma derhal müdahale edilirdi. Türkmenlerin kayıt işi genellikle onları daha iyi tanıyan beylere verilirdi.

Halep Türkmenleri 16. yüzyılın ortasına kadar padişah vergisine tabi olup bunların idaresinden ve vergilerin toplanmasından Türkmen emirleri sorumluydu. Bu yüzyılın sonlarında ise Türkmenlerin idari bakımdan bir yönetim olarak teşkilatlandırıldıkları görülmektedir. Aynı Ali Efendi'nin kitabında Türkmen yönetimi önce yıllık vergi ile idare edildiği ve sonra kaldırıldığı anlaşılmaktadır. Buna göre yıllık vergi ile idare edildiği senelerde vergi hasılatından yönetim beyinin yıllık vergi verdikten sonra devlet hazinesine kaydediliyordu.

Düzenli verildiği senelerde ise yönetim 20 bin altını devlet hazinesine vermek ve karşılıksız vergiyi kendisi almak üzere Murat Bey'e 25 Şubat 1584 tarihinde yine aynı şart üzerinden verilmiştir. 1695'e gelindiğinde Halep Türkmen yönetimi hala varlığını sürdürmekteydi. Zira bu tarihte Derviş adında biri yönetici olarak görev yapmaktaydı. 27 Ekim 1596 tarihinde Halep Türkmenlerini artık Valide Sultan'ın toprakları arasında görmekteyiz.

1040 tarihli bir kayıttan anlaşıldığına göre Halep Türkmenlerine ait gelirler esasen padişah geliri olup İstanbul'daki Sultanahmet Camii'ne vakfedilmiştir. Türkmenlerden başka Kars kazasına tabi olan ve nüfusu çoğunlukla Hristiyanlardan oluşan Çokak ve Alişar adlı iki köyün gelirleri de bu altın vergisi içerisinde yer almaktaydı.

Yeni il Türkmenleri ise Üsküdar'daki Atik Valide Sultan Vakfı'na dahil idiler. Dolayısıyla bu zamanda Halep ve Yeni il Türkmenlerinin kadı ve beyleri vardı. Fakat 1047 yılında Mustafa, 1074 yılında da Ahmet adındaki beyi hem Halep hem de Yeni il Türkmenlerinin beyi olarak görmekteyiz. Bu durumda bu iki Türkmen grubunun idari bakımdan tek bir beyin yönetiminde birleştiği sonucu ortaya çıkmaktadır.

değerli 97.8 Yurt FM dinleyicilerimiz. Konumuza burada bir virgül koyarak bir Türkmen şarkısı dinledikten sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz.

17. yüzyıl sonlarına doğru başlatılan İskan hareketleri sırasında yeni Türkmenlerinden de bazı cemaatler Hama, Humus ve Rakka halkı muaf olarak yerleştirildikleri için Valide Sultan Vakfı bundan büyük zarar görmüş. Bu zararın telafisi için 18 Ramazan 1104 tarihinde Halep Türkmenlerinden henüz iskan edilmemiş olanlar 1104 senesi Mart yılından başlamak üzere 3 sene boyunca yeni Türkmenlerine dahil edilmişlerdi.

isimlendirilen bir idari yapılandırmaya da tabi tutulduğunu görmekteyiz. Bunlardan Aralık Evi Şam vilayetinde, Amik Evi ise bugünkü Hatay il sınırları içerisinde yer almaktadır. 17. yüzyılda idari bakımdan bazen bağımsız bir kaza, bazı dönemlerde ise bir bölge olarak teşkilatlandırılmış olan Amik'teydi.

Amik bölgesi köyleri genellikle Türkmenlerin meskun oldukları bir bölge olduğuna ve bu idari yapıya dahil olan çoğu Türkmen cemaatlerinin de koyunları bulunmadığına göre bunlar muhtemelen yerleşik hayata geçiş sürecinde olan fakat koyun ve şahsi vergileri, toprak ve gelir vergileri hala konar göçer Türkmenlerle birlikte toplanan cemaatler olmalıdır. Bu durum Şam vilayeti köylerine yerleşmiş olan ve aralık evi olarak isimlendirilen Türkmenler için de söz konusu olmakla birlikte bunların çoğunun koyunları vardı. Bundan dolayı bu isimlendirme konusunda kesin bir yargıya varmak pek mümkün görünmemektedir.

Her yapılanmadan başka bazı Türkmen cemaatlerinin de yerleşik hayatı benimsemiş olmalarından dolayı 17. yüzyıl ortalarında oturak, emekliye ayrılan kapıkulu askerleri olarak tanımlandıkları görülmektedir. Mesela kilis oturağı olduğu gibi kızık, karkın, harbendeli ve çepli gibi kalabalık biçimde oturak ve göçer olanları birbirinden ayrılmıştı.

Bu ayrımın resmiyet kazanmasında ise 1630 yılı sırasında olduğu görünmektedir. Zira bu tarihte hazırlanmış olan defterde yerleşik hayata geçmiş olan Türkmenler, Mütekaiddin-i Ra'ya, Türkmen-i Halep, Sakinan-ı Der Kuraha başlığı altında bir grup halinde zikredilmişlerdir.

Cekke'den çıktım da yolum iniş. Belimde damançam kuburu gümüş. Hani nikahımızı kıyacaktı şu nahsen kamuş. Söyleyin bana neyle gelin buradan geçtim ola. Söyleyin bana ayno gelin buradan geçtim ola. Sana derim sana ey eralen hüyü. Yağmur yağmış yıkılmış evlerinin suyu. Çağırın gelsin de köyünüzün en büyüğü. Söylesin bana neylo gelin buradan geçtim ola. Söylesin bana neylo gelin buradan geçtim ola. Sana derim sana ey ehli mırgıl. Kaynamış hedikler çekilmiş burgul. İçinizde Allah'tan korkmayan varsa bir kul, söylesin bana neylo gelin buradan geçtim ola. Söylesin bana neylo gelin buradan geçtim ola. Sana derim sana kara köprünün karası. Yitirdim yarimi, açıldı gönül yarası. Sizde bulunur ya her kafanın çaresi. Bulun derdime çare. Söyleyin bana neylo gelin buradan geçtim ola. Neylo gelin buradan geçtim ola. Şiir, Allah rahmet eylesin, Mecid Emmim'in namı değer Neylo Mecid derlerdi Cekke'den. Mecid Hasin Ağa'nın ara sıra düğünlerde, manelerde uzun hava söylediği türküdü ve kendisine ait. Ben sadece biraz değişiklik yaptım ve sizlere...

Niçin parçalandı? Niçin bölündü? Bundan sonra yolun zor Türkmen elin. Kendi vatanında garip bilindin. Birleşip kol kola gir Türkmen elin. Bekleme, bekleme dokunmaz kimsenin hayrı. Sen özünden böyle durdukça ayrı. İyi bil Türkmen'e, Türkmen'den gayrı hiç kimse olamaz yar Türkmen elin. Güvendiğin dağa çakallar dolmuş, aslanlar diyarı soysuza kalmış. Dağdan inen bağı bavyandan almış, etrafını sarmış sur Türkmen elin. Yolun taşlı, yolun yokuş, yükün çok ağır. Sevdiklerin kaçar, dost senden soğur. Derdini döktüğün kulaklar sağır. Adaletin gözü kör, Türkmen elin. Şia, Sünni deyip böldüler seni. Karanlık yollara saldılar seni. Kimsesiz, sahipsiz buldular seni. Yıkılma sahibin var Türkmen elin. Senin için zulüm görmedik mi biz? Soğuk zindanlara girmedik mi biz? Uğruna canları vermedik mi biz? Şehitler hakkını ver Türkmen elin. Kaç bin yıldan beri Türksün, Türkmensin. Türkmen Mecnun olmuş, Leyla'sı sensin. Sen başını kaldır, gözyaşım dinsin. Türkmen bayrağına sar Türkmen elim. Ey mübarek toprak, şerefim, şanım. Ezelden ebede yurdumsun benim. Sana feda olsun bedende canım. Yeter ki Türkmence dur Türkmen'e.

Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Sesinize doymak, frekansımızı sizinle paylaşmak istiyoruz. Sorularınız, önerileriniz veya müzik talepleriniz için bize aşağı bakın. WhatsApp ve diğer yollarla ulaşabilirsiniz. WhatsApp ve aramlar için 0552 799 031. Facebook Yurt FM. Web sayfası yurtfm.org. Adres Yurt FM Çobanbey, Suriye. Bizimle iletişime geçin. Sesinize dünyaya duyaralım. Yurt FM, sizin sesiniz, sizin frekansınız.

yörek yokuş, sokakları vardı. Uşaklar gülle oynar koşardı. Yolu bostan paşadan aşardı. Yörekli yokuşlu, höllük mahallesi.

Derme çatma düvenleri dardı. Ustalar terlik çarık yapardı. Bol rızıklı bereket saçardı. Kunduracı bizim Höllük mahallesi. Düğünde aşıklar saz çalardı. Gelin kızları kına yakardı. Genç yaşlısı hosar oynardı. Düğünlü dernekli Höllük mahallesi.

bağır yanıktır bir diğer adı. Kalmadı şimdi tuzuyla tadı. O güzel günler mazide kaldı. Hüzünlü kederli, Höllük mahallesi.

Yıkıldı evleri bombalar yağdı. Sokakları kızıl kana boyandı. Ağladı analar, bağrımız yandı. Yıkılmış yapılmış, öldük mahallesi.

Dilşan'ım birlikte yaşardı. Geleceğe umutla bakardı. Memleket için sinem coşardı, coşardı. Tükendi umudu. Örlük mahallesi, Örlük mahallesi.

Yüz yıldan sonrası kondu başına, hilali benziyor ayın beşine. Yıldızlar sürmedi kalem kaşını, mavi bayrak geldi bezen kalamız. Dalgalan bayrağımız, güven kalamız, toylu bayram ele gelen güllerimiz. Topla milleti, gülsün ellerimiz, hibeti de yaşa seni kalamız. Dünyalar durdukça durasın seni, bayrağın altında topla Türkmen'i. Gözü kör olsun sevmeyen seni, Allah saklasın seni kalamız.

Bu yurdun uğrunca çektik cefalar. Her neler ettik kaldık afarlar. Bu yurdun uğrunca çektik cefalar. Her neler ettik kaldık afarlar. Dağ eli kar bastı, şaşırttı yollar. Cennetin yolu da yolun kalamız.

Yad yabancı geldi, ayırdı bizi. Büktü el kolumuz, bağladı gözü. Zindana attılar, oğlanı kızı. Ağla öz halıya, yetim kalamız. Tilaferi gören gözü kanaklar. Atar dolları, karalar bağlar. Yandı harmanlar, düştü kümbetler. Gecesini yatmaz gören kalamız. Başımıza gelen nece bir işti. Başımıza gelen nece bir işti. Kurudu bağlar, yarpağı düştü. Küstü leklekler, karanlık uçuştu. Dostlar ihanı, garip kalamız.

Öz kendiye yar var ya da yar varma. Kendiye yar var ya da yar varma. Her neler olursa milleti kırma. İnanma kimseye, sırrı bildirme. Rakıptan sayak ol aziz kalamız. Yakışmaz bizlere mühennet yolu. Şık ağalık etsin yabancı oğlu. Görmeyin bir gözde tikeni gülü. Kahraman meskeni bizim kalamız. Büyütme herkesi kıymeti bilmez. Dili lal olur hak diyebilmez. İgitlik odu haktan çekilmez. Öğretmek istemez seni kalamız.

el buhar olurdu, seyran ederdi. Kaladan saraya, köye bakardı. Kerpici düzene dua ederdi. Gevlemin buharı, yazı kalamız. Su başına kızlar suya giderdi. Parça bağda kuşlar bilbil öterdi. Bir köşe üstünde çırak yanardı. Gülürdü seylerdi aziz kalamız. Halayı korurdu kaplan tepesi. Helhele verirdi aşak kalası. Çepiki çalırdı köyler balası. Harda o günler kaldı kalamız. Haralarda kaldı burgul kazanı. Mensefler üstüne o ev düzeni. Yarınki okunur bayram ezanı. Topla milleti kibar kalamız. Gelin uçur dağın gügerçilleri. Gelin uçur dağın gügerçilleri. Kanatına takak bayaz dolları. Onu dağın geçen kara günleri. Hoş sevinsin gülsün dertli kalamız. Dolanağın yetim gevlin yapağın. Şehit mezarına güller sepağın. Kalanın içinde bayram edağın. İki bayram etsin bugün kalamız. Muşo oğlu sana yazdı bu sözü. Eşiden dinleyen ağladı gözü. Akbat ben ölürem kalır bu yazı. Peşkeş olsun sana sözüm kalamız. Peşkeş olsun sana sözüm kalamız.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Ankara Büyükelçisi Berry'i kabul etti. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye-Irak Özel Temsilcisi Tom Berry'i kabul etti. Erdoğan ayrıca Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi üyesi Darrell İsa ve eşini de kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmeler basına kapalı gerçekleştirildi.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Parlamento Başkanı Halbusi'yi kabul etti. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Parlamento Başkanı Heybet Halbusi'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Basına kapalı gerçekleşen kabulde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da yer aldı.

Bakan Fidan, Fransız mevkidaşı Baro ile telefonda görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noël Barrot ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Hürmüz Boğazı ve bölgedeki savaşa ilişkin müzakereler, Rusya-Ukrayna savaşı, Filistin'deki durum ve Suriye'deki gelişmeler ele alındı.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Ürdün Dışişleri Bakanı Safedi'yi kabul etti. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymene Safedi'yi Şam'daki Halk Sarayı'nda kabul etti. Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve işbirliğinin artırılmasının yanı sıra bölgesel gelişmeler ele alındı.

Suriye ve Ürdün ikili işbirliğini görüştü. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen Es-Safedi ile Şam'da bir araya geldi. Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve Ekim ayında Şam'da yapılması planlanan Yüksek Koordinasyon Konseyi toplantısının hazırlıkları ele alındı. Ayrıca Suriye'nin güneyindeki gelişmeler ve Süveyda'ya ilişkin üçlü yol haritasının uygulanması değerlendirildi.

dönen lise öğrencileri için Türk Büyükelçiliği'nde mezuniyet töreni yapıldı. Suriye'nin başkenti Şam'da Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği'nde ülkelerine dönen 28 lise son sınıf öğrencisi için mezuniyet ve diploma töreni düzenlendi. Törende konuşan Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Nuh Yılmaz, öğrencilerin Türkiye Cumhuriyeti'nde kazandıkları eğitim haklarının korunmasının önemine dikkat çekti. Eğitim müşaviri Muhammed Musa Budak ise gençlerin iki ülke arasında gelecekte önemli birer köprü olacağını belirtti. Öğrencilerin eğitimlerine Türkiye Cumhuriyeti'nde ya da Suriye'de devam edebileceği, Şam'da Türk okullarının açılması için de çalışmaların sürdüğü bildirildi.

İdlib'de şehit olan Savunma Bakanlığı mensupları için tören düzenlendi. Suriye'nin İdlib kentinde mühimmat deposunda meydana gelen patlamada şehit olan Savunma Bakanlığı mensupları için tören düzenlendi. Patlama

Türkiye Cumhuriyeti'nden Suriye'ye taziye mesajı. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, Suriye'nin İdlib kentinde meydana gelen patlamada hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi. Sarmada ilçesindeki mühimmat deposunda yaşanan patlamada 14 kişi yaşamını yitirmiş, 10 kişi de yaralanmıştı.

Netanyahu, Suriye'nin Şeyh Dağı'ndan Akdeniz'e kadar olan bölgeyi kontrol ettiklerini savundu. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, işgal altındaki Suriye toprağı Şeyh Dağı'nı ziyaret etti. Netanyahu, Şeyh Dağı'ndan Akdeniz'e kadar uzanan bölgeyi kontrol ettiklerini savundu.

Netanyahu'nun Şehza ziyaretine kınama. Suriye, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun Şehza'na ziyaretini sert şekilde kınadı. Şam yönetimi ziyareti Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğünün ihlali olarak nitelendirdi. Suriye ayrıca İsrail'in saldırılarını durdurması ve 1974 kuvvetlerin ayrıştırılması anlaşmasına uyması çağrısında bulundu.

DAEŞ hava operasyonu. Irak Hava Kuvvetleri Selahattin Operasyonlar Komutanlığı sorumluluk alanındaki Vadi Eşşay bölgesinde DAEŞ'e ait sığınakları hedef aldı. F-16 savaş uçaklarıyla düzenlenen 4 hava saldırısında örgüte ait barınak ve sığınakların imha edildiği bildirildi.

Değerli 97.8 MHz Yurtefem dinleyicilerimiz, Nostaljik Şarkılar Kuşağı programımıza hoş geldiniz. Keyifli dinlemeler. Bizleri info@yurtefem.org internet sitemizden de takip edebilirsiniz. Dilek ve önerileriniz için 0348 813 5872 telefon numaramızdan ulaşabilirsiniz.

97.8 MHz Yurt FM'den tüm dinleyenlerimize keyifli vakitler dileriz. Sıradaki şarkımız Barış Manço'nun seslendirdiği Alla Beni Pulla Beni şarkısı.

97.8 MHz Yurt FM'den tüm dinleyenlerimize keyifli vakitler dileriz. Sıradaki şarkımız Bergen'in seslendirdiği Seni Kalbimden Kovdum şarkısı.

97.8 MHz Yurt FM'den tüm dinleyenlerimize keyifli vakitler dileriz. Sıradaki şarkımız Ferdi Özbeğen'in seslendirdiği Gündüzüm Seninle şarkısı.

0: Sıradaki şarkımız Zeki Müren'in seslendirdiği Zalimin Zulmü Varsa şarkısı.
1: Zalimin zulmü varsa sevenin Allah'ı var. Garibin Allah'ı var. Mazlumun Allah'ı var.

Kıymetli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimiz, Nostaljik Şarkılar Kuşağı programımızın sonuna geldik. Bir sonraki Nostaljik Şarkılar Kuşağı programımızda buluşmak dileğiyle esen kalın.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Ankara Büyükelçisi Berry'i kabul etti. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye-Irak Özel Temsilcisi Tom Berry'i kabul etti. Erdoğan ayrıca Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi üyesi Darrell İsa ve eşini de kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmeler basına kapalı gerçekleştirildi.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Parlamento Başkanı Halbusi'yi kabul etti. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Parlamento Başkanı Heybet Halbusi'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Basına kapalı gerçekleşen kabulde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş

Bakan Fidan, Fransız mevkidaşı Baro ile telefonda görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noël Barrot ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Hürmüz Boğazı ve bölgedeki savaşa ilişkin müzakereler, Rusya-Ukrayna savaşı, Filistin'deki durum ve Suriye'deki gelişmeler ele alındı.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Ürdün Dışişleri Bakanı Safedi'yi kabul etti. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymene Safedi'yi Şam'daki Halk Sarayı'nda kabul etti. Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve işbirliğinin artırılmasının yanı sıra bölgesel gelişmeler ele alındı.

Suriye ve Ürdün ikili işbirliğini görüştü. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen Es-Safedi ile Şam'da bir araya geldi. Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve Ekim ayında Şam'da yapılması planlanan Yüksek Koordinasyon Konseyi toplantısının hazırlıkları ele alındı. Ayrıca Suriye'nin güneyindeki gelişmeler ve Süveyda'ya ilişkin üçlü yol haritasının uygulanması değerlendirildi.

Mezunen lise öğrencileri için Türk Büyükelçiliği'nde mezuniyet töreni yapıldı. Suriye'nin başkenti Şam'da Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği'nde ülkelerine dönen 28 lise son sınıf öğrencisi için mezuniyet ve diploma töreni düzenlendi. Törende konuşan Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Nuh Yılmaz, öğrencilerin Türkiye Cumhuriyeti'nde kazandıkları eğitim haklarının korunmasının önemine dikkat çekti. Eğitim müşaviri Muhammed Musa Budak ise gençlerin iki ülke arasında gelecekte önemli birer köprü olacağını belirtti. Öğrencilerin eğitimlerine Türkiye Cumhuriyeti'nde ya da Suriye'de devam edebileceği, Şam'da Türk okullarının açılması için de çalışmaların sürdüğü bildirildi.

İdlib'de şehit olan Savunma Bakanlığı mensupları için tören düzenlendi. Suriye'nin İdlib kentinde mühimmat deposunda meydana gelen patlamada şehit olan Savunma Bakanlığı mensupları için tören düzenlendi. Patlamada hayatını kaybeden bakanlık mensuplarının sayısının 14'e yükseldiği, aralarında sivillerin de bulunduğu ondan fazla kişinin yaralandığı bildirildi.

hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi. Sarmada ilçesindeki mühimmat deposunda yaşanan patlamada 14 kişi yaşamını yitirmiş, 10 kişi de yaralanmıştı.

Netanyahu, Suriye'nin Şeyh Dağı'ndan Akdeniz'e kadar olan bölgeyi kontrol ettiklerini savundu. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, işgal altındaki Suriye toprağı Şeyh Dağı'nı ziyaret etti. Netanyahu, Şeyh Dağı'ndan Akdeniz'e kadar uzanan bölgeyi kontrol ettiklerini savundu.

Netanyahu'nun Şehzade ziyaretine kınama. Suriye, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun Şehzade'ye ziyaretini sert şekilde kınadı. Şam yönetimi ziyareti Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğünün ihlali olarak nitelendirdi. Suriye ayrıca İsrail'in saldırılarını durdurması ve 1974 kuvvetlerin ayrıştırılması anlaşmasına uyması çağrısında bulundu.

DAEŞ'e hava operasyonu. Irak Hava Kuvvetleri Selahattin Operasyonlar Komutanlığı sorumluluk alanındaki Vadi Eşşay bölgesinde DAEŞ'e ait sığınakları hedef aldı. F-16 savaş uçaklarıyla düzenlenen 4 hava saldırısında örgüte ait barınak ve sığınakların imha edildiği bildirildi.

tankerlerine yönelik saldırılarına tepki. İran Dışişleri Bakanlığı, Amerika Birleşik Devletleri ordusunun İran'a ait petrol tankerlerine yönelik saldırılarını kınadı. Bakanlık, saldırıların uluslararası hukuku ihlal ettiğini savunarak bölgesel ve uluslararası barışı tehdit eden tehlikeli bir gerilime yol açtığını bildirdi.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Peace.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Ankara Büyükelçisi Berry'i kabul etti. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye-Irak Özel Temsilcisi Tom Berry'i kabul etti. Erdoğan ayrıca Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi üyesi Darrell Eaton, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Parlamento Başkanı Halbusi'yi kabul etti. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Parlamento Başkanı Heybet Halbusi'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Basına kapalı gerçekleşen kabulde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da yer aldı.

Bakan Fidan, Fransız mevkidaşı Baro ile telefonda görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noël Barrot ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Hürmüz Boğazı ve bölgedeki savaşa ilişkin müzakereler, Rusya-Ukrayna savaşı, Filistin'deki durum ve Suriye'deki gelişmeler ele alındı.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Ürdün Dışişleri Bakanı Safedi'yi kabul etti. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen Safedi'yi Şam'daki Halk Sarayı'nda kabul etti. Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve işbirliğinin artırılmasının yanı sıra bölgesel gelişmeler ele alındı.

Suriye ve Ürdün ikili işbirliğini görüştü. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen Es-Safedi ile Şam'da bir araya geldi. Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve Ekim ayında Şam'da yapılması planlanan Yüksek Koordinasyon Konseyi toplantısının hazırlıkları ele alındı. Ayrıca Suriye'nin güneyindeki gelişmeler ve Süveyda'ya ilişkin üçlü yol haritasının uygulanması değerlendirildi.

dönen lise öğrencileri için Türk Büyükelçiliği'nde mezuniyet töreni yapıldı. Suriye'nin başkenti Şam'da Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği'nde ülkelerine dönen 28 lise son sınıf öğrencisi için mezuniyet ve diploma töreni düzenlendi. Törende konuşan Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Nuh Yılmaz, öğrencilerin Türkiye Cumhuriyeti'nde kazandıkları eğitim haklarının korunmasının önemine dikkat çekti. Eğitim müşaviri Muhammed Musa Budak ise gençlerin iki ülke arasında gelecekte önemli birer köprü olacağını belirtti. Öğrencilerin eğitimlerine Türkiye Cumhuriyeti'nde ya da Suriye'de devam edebileceği, Şam'da Türk okullarının açılması için de çalışmaların sürdüğü bildirildi.

İdlib'de şehit olan Savunma Bakanlığı mensupları için tören düzenlendi. Suriye'nin İdlib kentinde mühimmat deposunda meydana gelen patlamada şehit olan Savunma Bakanlığı mensupları için tören düzenlendi. Patlamada hayatını kaybeden bakanlık mensuplarının sayısının 14'e yükseldiği, aralarında sivillerin de bulunduğu ondan fazla kişinin yaralandığı bildirildi.

Türkiye Cumhuriyeti'nden Suriye'ye taziye mesajı. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, Suriye'nin İdlib kentinde meydana gelen patlamada hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi. Sarmada ilçesindeki mühimmat deposunda yaşanan patlamada 14 kişi yaşamını yitirmiş, 10 kişi de yaralanmıştı.

Netanyahu, Suriye'nin Şeyh Dağı'ndan Akdeniz'e kadar olan bölgeyi kontrol ettiklerini savundu. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, işgal altındaki Suriye toprağı Şeyh Dağı'nı ziyaret etti. Netanyahu, Şeyh Dağı'ndan Akdeniz'e kadar uzanan bölgeyi kontrol ettiklerini savundu.

Suriye'den Netanyahu'nun Şeyh Dağı ziyaretine kınama. Suriye, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun Şeyh Dağı'na ziyaretini sert şekilde kınadı. Şam yönetimi ziyareti Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğünün ihlali olarak nitelendirdi. Suriye ayrıca İsrail'in saldırılarını durdurması ve 1974 kuvvetlerin ayrıştırılması anlaşmasına uyması çağrıştı.

Yeniden DAEŞ hava operasyonu. Irak Hava Kuvvetleri Selahattin Operasyonlar Komutanlığı sorumluluk alanındaki Vadi Eşşay bölgesinde DAEŞ'e ait sığınakları hedef aldı. F-16 savaş uçaklarıyla düzenlenen 4 hava saldırısında örgüte ait barınak ve sığınakların imha edildiği bildirildi.

tankerlerine yönelik saldırılarına tepki. İran Dışişleri Bakanlığı, Amerika Birleşik Devletleri ordusunun İran'a ait petrol tankerlerine yönelik saldırılarını kınadı. Bakanlık, saldırıların uluslararası hukuku ihlal ettiğini savunarak bölgesel ve uluslararası barışı tehdit eden tehlikeli bir gerilime yol açtığını bildirdi.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

0: Çok sağ olun Mehriban Hanım. Buyurun.
1: Çok teşekkürler.
2: Yunus Emre Enstitüsü sunar. Yeşil Dünyamız.
3: Merhaba sevgili dinleyiciler. Yeşil Dünyamızda bu hafta enerji tasarrufunu konuşacağız. Enerji hayatımızın en önemli unsurlarından biridir. Günlük yaşantımızın vazgeçilmez bir parçasıdır. Fakat enerji de bir kaynağa bağlıdır. Yani üretmek için kaynaklarımızı tüketiyoruz. Dolayısıyla yaşamımızı sürdürmek için harcadığımız her şey kaynaklarımızı da tüketiyor. Bu kaynakların en önemlileri ise elektrik, su, doğalgaz, petrol, kömür ve güneştir. Dünyamız ve geleceğimiz söz konusu olduğunda bu kaynakların verimli ve akılcı kullanımı kaçınılmazdır. Bu kaynakların israf edilmeden verimli kullanılması ve bu bilincin yaygınlaşması adına her yıl Ocak ayının ikinci haftası Enerji Tasarrufu Haftası olarak kutlanır. Biz de bu bilincin daha geniş kitlelere ulaşması amacıyla bu haftaki konumuzu enerji tasarrufu olarak seçtik. Tükettiğimiz her şey için bir bedel ödediğimizi biliyoruz. Bir de buna tüketim çılgınlığı eklendiğinde daha ağır bedeller ödememiz de söz konusu. Dolayısıyla tasarruf kavramını günlük yaşantımızda ihmal etmemiz mümkün değil. Sadece kendimiz için değil, kaynak planlaması için de böyle olmalıdır. Dünyamızın doğal kaynakları hızla tükenirken buna kayıtsız kalmak pek mümkün görünmüyor. Yani tasarruf planlaması bir zorunluluk olarak karşımıza çıkıyor. Peki tüketirken nasıl ve ne şekilde tasarruf yapabiliriz? Hep birlikte bakalım. Aydınlatmayla başlayalım. Aydınlatmanın verimini arttırarak elektrik harcamamızı azaltabiliriz. Enerji koruyucu lambalar aydınlatma maliyetini %75 düşürür. Kirli ve tozlu lambalarla aydınlatma daha az olacağından devamlı enerji tüketilir. Bunu önlemek için lambaları sık sık temizlemeliyiz. Kullanılmayan ve gereksiz ampulleri kapatabilir, daha fazla aydınlık için duvar boyalarımızı açık renk tercih edebiliriz. Elektrik kullanırken alabileceğimiz tedbirlerden birkaçına göz atarsak, yemek pişirirken fırın veya tencerenin kapağının kapalı olmasına dikkat edebiliriz. Ev aleti alırken aygıtın enerji tüketimine göre seçim yapabiliriz. Bu aletleri kullanmadığımız zamanlarda fişte takılı olmamasına özen gösterebiliriz. Ütüleme işini bitirmeden 5 dakika önce ütüyü prizden çekebilir, daha kolay ve hızlı ütü için çamaşırları hafif nemliyken toplayabiliriz. Ayrıca ütü istemeyen kumaşları tercih etmek de elektrik kullanımında tasarruf sağlayacaktır. Alışveriş yaparken de dikkat edebileceğimiz noktalar var. Alışverişe çıkmadan önce ne alacağımıza karar vererek liste yapmak bizi gereksiz tüketimden korur. Yüksek bedelli bir ürün almadan önce fiyat araştırması yapmak, aç karnına yiyecek alışverişine çıkmamak, marketlerin indirim günlerinden ve indirim kartlarından yararlanmak, sezon sonu indirimleri değerlendirmek bunlardan sadece birkaçı. Bunlardan başka bulaşık yıkarken, buzdolaplarımızı ve çamaşır makinelerimizi kullanırken tasarruf edebiliriz. Uzmanların bu konudaki tavsiyeleri şöyle. Bulaşık yıkarken 60 derecelik su sıcaklığı yeterli olacaktır. Daha yüksek sıcaklık boşuna enerji kaybıdır. Çünkü makinede harcanan elektriğin %90'ı suyu ısıtmak için harcanır. Yaz aylarında ısı ve nemi azaltmak için bulaşık makinesinde sabah ve akşam saatlerinde yıkama yapılmalıdır. Makinemizi tam kapasitede çalıştırmamız ve bulaşıkları makineye koymadan önce süngerle üzerlerindeki yemek artıklarını temizlememiz gerekiyor. Buzdolaplarını gereğinden fazla soğuğa ayarlamamalıyız. Aksi halde %25 daha fazla enerji kaybı gerçekleşiyor. Buzdolabını mutfağın en soğuk yerine yerleştirerek %15 enerji tasarrufu sağlayabiliriz. Bir kase buz parçasını buzdolabının orta yerine koyarak 3-4 gün süreyle %5 daha az enerji harcayacağımızı da belirtmek isteriz. Çamaşır makinesinde ise dikkat etmemiz gereken en önemli başlık deterjan kullanımı. Tavsiye edilenden fazla miktarda deterjan kullanmak, gereğinden fazla köpük yaparak yıkamayı güçleştirir ve verimsiz yıkamaya neden olur. Ayrıca durulama sayısını da artırır. Ilık suda daha aktif olan deterjanları kullanmak ve bunu yaparken belirtilenden yüksek sıcaklıklarda makinemizi çalıştırmamak enerjimizi koruyacaktır. Kış aylarında bütçemizin oldukça önemli bir kısmını ısınma için harcıyoruz. Dolayısıyla bu konuyla ilgili tasarruf önlemleri de rahat bir nefes almamızı sağlayacaktır. Şöyle ki, pencereler ısınma masraflarınızın %10 ila 15'inden sorumludur. Bunun için pencereler ve camların ısı yalıtımını arttırmak gerekir. Çatı, duvar, pencere ve kapıların yalıtımını sağlamak ve mümkünse binaların girişinde çift kapı kullanmak önemlidir. Radyatörlerin arkasına, duvarla radyatör arasına ısıyı yansıtan levhalar konulabilir. Oda sıcaklığının 23-24 derece civarında olması yeterlidir. 1 derecelik fark %5 ila 7'lik enerji tasarrufu sağlar. Öte yandan camları temiz tutmak, güneş ısısından mümkün olduğu kadar fazla yararlanmak anlamına gelir. Güneş pencereden çekildiğinde ısı kaybını önlemek için perdeler kapatılmalıdır. Pencere ve kapı kenarlarından soğuk hava gelmemesine özen göstermek gerekir. Bir de klimalı yerlerde kapı ve camların kapalı olması enerji tasarrufuna önemli katkılarda bulunacaktır. Dünyamızın geleceğini garanti altına almamıza yardım edecek bazı önlemleri aktardık. Şimdilik Yeşil Dünyamızdan bu kadar. Bir sonraki buluşmamıza dek sevgiyle kalın.
2: Yeşil Dünyamız. Yunus Emre Enstitüsü sundu.

Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Sesinize doymak, frekansımızı sizinle paylaşmak istiyoruz. Sorularınız, önerileriniz veya müzik talebeleriniz için bize aşağıdaki WhatsApp ve diğer yollarla ulaşabilirsiniz. WhatsApp ve aramlar için 0552 799 431. Facebook Yurt FM, web sayfası yurtfm.org, adres Yurt FM Çoban Bey, Suriye. Bizimle iletişime geçin, sesinize dünyaya duyaralım. Yurt FM, sizin sesiniz, sizin frekansınız.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

kabul etti. Erdoğan ayrıca Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi üyesi Darrell İsa ve eşini de kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmeler basına kapalı gerçekleştirildi.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Parlamento Başkanı Halbusi'yi kabul etti. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Parlamento Başkanı Heybet Halbusi'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Basına kapalı gerçekleşen kabulde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da yer aldı.

Bakan Fidan, Fransız mevkidaşı Baro ile telefonda görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noël Barrot ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Hürmüz Boğazı ve bölgedeki savaşa ilişkin müzakereler, Rusya-Ukrayna savaşı, Filistin'deki durum ve Suriye'deki gelişmeler ele alındı.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Ürdün Dışişleri Bakanı Safedi'yi kabul etti. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymene Safedi'yi Şam'daki Halk Sarayı'nda kabul etti. Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve işbirliğinin artırılmasının yanı sıra bölgesel gelişmeler ele alındı.

Suriye ve Ürdün ikili işbirliğini görüştü. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen Es-Safedi ile Şam'da bir araya geldi. Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve Ekim ayında Şam'da yapılması planlanan Yüksek Koordinasyon Konseyi toplantısının hazırlıkları ele alındı. Ayrıca Suriye'nin güneyindeki gelişmeler ve Süveyda'ya ilişkin üçlü yol haritasının uygulanması değerlendirildi.

Türkiye'ye dönen lise öğrencileri için Türk Büyükelçiliği'nde mezuniyet töreni yapıldı. Suriye'nin başkenti Şam'da Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği'nde ülkelerine dönen 28 lise son sınıf öğrencisi için mezuniyet ve diploma töreni düzenlendi. Törende konuşan Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Nuh Yılmaz, öğrencilerin Türkiye Cumhuriyeti'nde kazandıkları eğitim haklarının korunmasının önemine dikkat çekti. Eğitim müşaviri Muhammed Musa Budak ise gençlerin iki ülke arasında gelecekte önemli birer köprü olacağını belirtti. Öğrencilerin eğitimlerine Türkiye Cumhuriyeti'nde ya da Suriye'de devam edebileceği, Şam'da Türk okullarının açılması için de çalışmaların sürdüğü bildirildi.

İdlib'de şehit olan Savunma Bakanlığı mensupları için tören düzenlendi. Suriye'nin İdlib kentinde mühimmat deposunda meydana gelen patlamada şehit olan Savunma Bakanlığı mensupları için tören düzenlendi. Patlamada hayatını kaybeden bakanlık mensuplarının sayısının 14'e yükseldiği, aralarında sivillerin de bulunduğu ondan fazla kişinin yaralandığı bildirildi.

Türkiye Cumhuriyeti'nden Suriye'ye taziye mesajı. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, Suriye'nin İdlib kentinde meydana gelen patlamada hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi. Sarmada ilçesindeki mühimmat deposunda yaşanan patlamada 14 kişi yaşamını yitirmiş, 10 kişi de yaralanmıştı.

Netanyahu, Suriye'nin Şeyh Dağı'ndan Akdeniz'e kadar olan bölgeyi kontrol ettiklerini savundu. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, işgal altındaki Suriye toprağı Şeyh Dağı'nı ziyaret etti. Netanyahu, Şeyh Dağı'ndan Akdeniz'e kadar uzanan bölgeyi kontrol ettiklerini savundu.

Suriye'den Netanyahu'nun Şeyh Dağı ziyaretine kınama. Suriye, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun Şeyh Dağı'na ziyaretini sert şekilde kınadı. Şam yönetimi ziyareti Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğünün ihlali olarak nitelendirdi. Suriye ayrıca İsrail'in saldırılarını durdurması ve 1974 kuvvetlerin ayrıştırılması anlaşmasına uyması çağrısında bulundu.

DH hava operasyonu. Irak Hava Kuvvetleri Selahattin Operasyonlar Komutanlığı sorumluluk alanındaki Vadi Eşşay bölgesinde DH'a ait sığınakları hedef aldı. F-16 savaş uçaklarıyla düzenlenen 4 hava saldırısında örgüte ait barınak ve sığınakların imha edildiği bildirildi.

İran'dan Amerika Birleşik Devletleri'nin petrol tankerlerine yönelik saldırılarına tepki. İran Dışişleri Bakanlığı, Amerika Birleşik Devletleri ordusunun İran'a ait petrol tankerlerine yönelik saldırılarını kınadı. Bakanlık, saldırıların uluslararası hukuku ihlal ettiğini savunarak bölgesel ve uluslararası barışı tehdit eden tehlikeli bir gerilime yol açtığını bildirdi.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

0: Yine güzel bir müzik bulmuşsunuz kendinize.
1: Hay Allah. Dalmışım yine. Hoş geldin Yusuf.
0: Hoş bulduk.
1: Geç bakalım, geç. Ne var ne yok?
0: İyilik, bir yaramazlık yok. Siz nasılsınız?
1: Çok şükür. Bende de bir yaramazlık yok. Her zamanki gibi müzik, kitaplar işte.
0: Şarkıyı çok beğendim.
1: Santur ve mızıkayı birlikte dinlemiş miydin daha önce?
0: Hayır, dinlememiştim ama bayıldım. Çok çok güzel.
1: Tınıları birbirini nasıl da bütünlemiş değil mi?
0: Evet, bu şarkı hem çok tanıdık gibi hem de çok farklı. Güzel hissettiren bir farklılık ama bu. Hani biriyle ilk defa görüşür de insan daha tanışır tanışmaz dost olur ya. Hah, onun gibi işte.
1: Tanıyormuşsun gibi ama tanıdığın kimse değil. Farklı, çok farklı. Ama hani iyi hissettiriyor sana kendini. Sanki yıllardır dostmuşsunuz gibi. Sonra bir de bakıyorsun, farkında bile olmadan paylaşmaya başlamışsın bile.
0: Hem çok eski gibi hem de çok yeni. Kimler çalıyor?
1: İki güzel müzisyen. Sedat Anar, Tuncay Korkmaz. Çok iyi çalıyorlar gerçekten. Daha önce bir konserlerine gitmiştim. Selahattin Anar da vardı konserde bendiriyle. Bayılmıştım. Kompozisyona bakar mısın? Santur, mızıka, bağlama, gitar ve bendirin müthiş uyumuna, müziğin, insanları her şeyin özündeki birliğe çağrısına şahit olmuştum. Yunus'un, Niyazi Mısri'nin, Hacı Bektaş Veli'nin deyişlerini santurla, bağlamayla, mızıka, gitar ve bendirin oluşturduğu o havada ve kompozisyonda dinlemek herkes için güzel bir tecrübeydi. Herkes şaşırmıştı. O müzik geçmişin ruhunu canlı tutan bu toprakların, toplayıcı ve örücü Anadolu'nun duymayı bilen herkese içten bir çağrısıydı. Yunusça bir çağrıydı.
0: Duymuş mudur insanlar?
1: Duyanlar duymuştur Yusuf. Herkes nasibini alır. Ne bir eksik ne bir fazla. Söyle bakalım. Sen nasibini aldın mı bizim garip çelebimiz Asaf Halet'ten? Nasıl buldun şiirlerini?
0: Okudum hepsini. İlk önce anlamaya çalışıyordum. Bu yüzden zorlandığım yerler oldu ama sonra bunun yapay olduğunu düşündüm. Anlamaya çalışmadan sadece hissederek, müziğini bularak, birer tekerleme gibi masal anlatıyor gibi okuduğum şiirleri. Böyle yapınca her şey değişti.
1: Müziğiyle, ruhuyla, yüzündeki o tebessümüyle geçmiş zamanlardan alıp getirdiği masalların, tekerlemelerin çocuksuluğuyla, saflığıyla, tüm kederi ve naifliğiyle Asaf Halet karşında duruyordu, değil mi?
0: Evet, içime okudunuz.
1: Şaşırma Yusuf. Asaf Halet bu. Sen şiirlerini okurken o karşında belirir birden ve sana masallar anlatmaya başlar. Tebessüm ederek bakar sana. Beyaz bir takım elbisesi vardır. Ceketinin mendil cebinde kalbinin üzerinde bir çiçek durur. Tüm canlılığıyla. Kimseler bilmez. O çiçek can suyunun içinde durur. Çelebi ceketinin içinden bir cep daha diktirmiştir. Çiçeği can suyundan ayırmaz. Baksana ne dinleteceğim şimdi. Asaf Halet'ten bizlere kalan bir ses kaydı var bugün. Geçen bir radyoda yayınlanmıştı. Ben de kaydettim. Muhtemelen bir şiir matinesinde kaydedilmiş.
0: Hangi şiir okuyor?
1: Kitapta okumuşsundur. Kunala.
2: Kunala. Vakit geldi Kunala. Dünyayı göreli çok oldu. Tam 40 yılda seni buldum Kunala. Bu can tenden geçmeden, bu dünyadan göçmeden, bir kerecik sevmek çok değil. Simsiyah saçların var Kunala. Kemiklerine yapışık etlerim var. Bir gün dökülecek. Kunala kuşu gibi gözlerim var. Bir gün sönecek. Kunala. Bu etlerin arkasında güzelliklerin var. Benden başka kimse bilmeyecek. Bu can içimde kuştur Kunala. Seni görünce titrer. Bu can gözümde muhabbettir Kunala. Seni görünce yanar. Bu can burnumda soluk olur Kunala. Uçar gider. Bu can benden geçer.

0: Göçmeden, bu dünyadan göçmeden bir tek seni sevmek çok değil.
1: Nasıl buldun? Harika değil mi?
2: Evet, gerçekten çok güzel okuyor.
1: Onu farklı kılan ne biliyor musun Yusuf? Eskimiyor, aramızda yaşıyor ve hala üretiyor sanki. Asaf Halet Çelebi hala özgün, hala yeni ve hala şiiri keşfe açık bir şair. Bütün şiirleri işte bu kitapta. Neredeyse 60 yıl olmuş bu dünyadan göçeli. Hala şiirine, dünyasına davet ediyor bizi. Nefes alıyor ama hiç eskimiyor. Çünkü o bugünün insanının yaptığını, o garip sınıflandırmaları yapmıyor. Bu dünyadaki tüm geleneklerin özünü, yani insanı anlatıyor. Bu yüzden Asaf Halet Çelebi'nin şiiri hiçbir zaman tıkanmadı ve geleceğe akmaya devam edecek. Bugün biz onun şiirlerini ve yazılarını okudukça kaynaklarının ne denli kadim ve canlı olduğunu, ne denli insandan yola çıktığını görüp duyuyor ve hissediyoruz. İşte böyle Yusuf. Şimdi sana Asaf Halet'ten bir şiir okuyayım da bir sonraki gelişinde devam ederiz sohbetimize kaldığımız yerden. Olur mu? Bugün biraz sahaflara bakacağım. Bir kitap arıyorum da.
2: Tabii. Ne demek? Aslında ben de çıkacaktım ama çok güzel anlatıyordunuz. Kesmek istemedim sözünüzü.
1: Çok incesin Yusuf. Sana hangi şiir okuyacağımı biliyor musun?
2: Yoksa İbrahim mi?
1: Nereden bildin?
2: Hazreti İbrahim'in put kırma hadisesini okumuştum. Bu şiir de oradan başlıyor ve bambaşka bir yolla gönlümüze uzanıyor sanki. Çok sevdim bu şiiri. Sizin de sevdiğinizi tahmin ettim sadece.
1: Doğru bilmişsin Yusuf. Şiiri okuyayım o zaman.

0: İbrahim, içimdeki putları devir elindeki baltayla. Kırılan putların yerine yenilerini koyan kim? Güneş buzdan evimi yıktı. Koca buzlar düştü. Putların boyunları kırıldı. İbrahim, güneşi evime sokan kim? Asma bahçelerinde dolaşan güzelleri Buhtun Nasır put yaptı. Ben ki zamansız bahçeleri kucakladım. Güzeller bende kaldı. İbrahim, gönlümü put sanıp da kıran kim?
1: Yine çok güzel okudunuz. Peki siz işinize geç kalmayın. Çıkayım ben izninizle.
0: Olur Yusuf, tabii. Unutmadan. Bu kitabı da oku. Geldiğinde konuşuruz. Hem bütünleşmiş olur kafanda Asaf Halet. Bu kitap Asaf Halet'in gazete ve dergi yazılarından oluşuyor. İçinde çok güzel, ilginç, insanın ufkunu açan yazılar var.
1: Çok teşekkür ederim. Sayenizde çok şey öğreniyorum.
0: Ne demek Yusuf? Okumaya devam etsen. O bana yeter.
1: Peki, inşallah. Görüşürüz o zaman.
0: İnşallah Yusuf. Görüşmek üzere. Ben de montumu alıp çıkıyorum. Hadi, hadi güle güle.
2: Kitap Ayracı.
3: Yunus Emre Enstitüsü sundu.
4: Radyo Yurt FM.

Şirketinizi tanımayan kalmaz. Reklamlarınız için 0552 789 4031 no'lu telefonumuzu arayabilir, yurtfm.org web sitemizden bizlere ulaşabilirsiniz.

çayakaran fil katardın, kattın. Zarif gülüşünü, inceden telaşını, çaktırmadan gözyaşını katardın, kattın. Sen benim o canımsın, bu gidiş hangi gidiş, bir daha döner misin? Hayatın tuzağına düştük, sevginin uzağına. Al ger beni bin yıllık çarmıhına, yorgun bedenimi taşla, toprağına götür beni, hüznünle birlikte göm beni, bağışla. Şimdi bir aşka ağlıyorum, Azrail'den koparıp getirdiğim acılı bir aşka. Gideli ilk defa çay demliyorum, içine karanfil katıyorum, içemiyorum, usulca ağlıyorum. Al götür beni. Gittin ya, gittin işte. Hiç aklımdan geçmeyen şeyler geliyor aklıma. Çalı çırpı kurduğumuz sırça saray yıkıldı işte. Gittin ya, gittin işte. Bir ormancı türküsü kaldı belleğimde. Bir de acıyı.

denizine küsmüş bir martı gibiyim. Dalgalar üstüme üstüme geliyor. Ah pınar gözlüm, suç ortağım, bu yarayı taşıyamam. Sen gidersen yaşayamam. Bu senin yaptığın korsan bir eylem. Her şeyi dağınık bırakıp aniden çekip gitmek. Bu sabah cebimdeki bütün paraları mendil satan çocuklara dağıttım. Ah pınar gözlüm, her şey ters duruyor bu evde. Yerdeki kilim, odadaki halı, pencereler kapalı, hiçbir şeye dokunamıyorum. Dön, dön sevgilim, sensiz yapamıyorum.

kız bana. Sevdim işte Allah'ım, ne olursun yaz bana. Alamadım koynuma, yaktım yatak yorganı. Sevmek suçsa boynuma, geçir yaz

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Ankara Büyükelçisi Berry'i kabul etti. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye-Irak Özel Temsilcisi Tom Berry'i kabul etti. Erdoğan ayrıca Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi üyesi Darrell İsa ve eşini de kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmeler basına kapalı gerçekleştirildi.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Parlamento Başkanı Halbusi'yi kabul etti. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Parlamento Başkanı Heybet Halbusi'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kısı Başkanı Numan Kurtulmuş ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'da yer aldı.

Bakan Fidan, Fransız mevkidaşı Baro ile telefonda görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noël Barrot ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Hürmüz Boğazı ve bölgedeki savaşa ilişkin müzakereler, Rusya-Ukrayna savaşı, Filistin'deki durum ve Suriye'deki gelişmeler ele alındı.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Ürdün Dışişleri Bakanı Safedi'yi kabul etti. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymene Safedi'yi Şam'daki Halk Sarayı'nda kabul etti. Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve işbirliğinin artırılmasının yanı sıra bölgesel gelişmeler ele alındı.

Suriye ve Ürdün ikili işbirliğini görüştü. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen Es-Safedi ile Şam'da bir araya geldi. Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve Ekim ayında Şam'da yapılması planlanan Yüksek Koordinasyon Konseyi toplantısının hazırlıkları ele alındı. Ayrıca Suriye'nin güneyindeki gelişmeler ve Süveyda'ya ilişkin üçlü yol haritasının uygulanması değerlendirildi.

Personel lise öğrencileri için Türk Büyükelçiliği'nde mezuniyet töreni yapıldı. Suriye'nin başkenti Şam'da Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği'nde ülkelerine dönen 28 lise son sınıf öğrencisi için mezuniyet ve diploma töreni düzenlendi. Törende konuşan Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Nuh Yılmaz, öğrencilerin Türkiye Cumhuriyeti'nde kazandıkları eğitim haklarının korunmasının önemine dikkat çekti. Eğitim müşaviri Muhammed Musa Budak ise gençlerin iki ülke arasında gelecekte önemli birer köprü olacağını belirtti. Öğrencilerin eğitimlerine Türkiye Cumhuriyeti'nde ya da Suriye'de devam edebileceği, Şam'da Türk okullarının açılması için de çalışmaların sürdüğü bildirildi.

İdlib'de şehit olan Savunma Bakanlığı mensupları için tören düzenlendi. Suriye'nin İdlib kentinde mühimmat deposunda meydana gelen patlamada şehit olan Savunma Bakanlığı mensupları için tören düzenlendi. Patlamada hayatını kaybeden bakanlık mensuplarının sayısının 14'e yükseldiği, aralarında sivillerin de bulunduğu ondan fazla kişinin yaralandığı bildirildi.

Türkiye Cumhuriyeti'nden Suriye'ye taziye mesajı. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, Suriye'nin İdlib kentinde meydana gelen patlamada hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi. Sarmada ilçesindeki mühimmat deposunda yaşanan patlamada 14 kişi yaşamını yitirmiş, 10 kişi de yaralanmıştı.

Netanyahu, Suriye'nin Şeyh Dağı'ndan Akdeniz'e kadar olan bölgeyi kontrol ettiklerini savundu. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, işgal altındaki Suriye toprağı Şeyh Dağı'nı ziyaret etti. Netanyahu, Şeyh Dağı'ndan Akdeniz'e kadar uzanan bölgeyi kontrol ettiklerini savundu.

Suriye'den Netanyahu'nun Şeyh Tah ziyaretine kınama. Suriye, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun Şeyh Tah'ına ziyaretini sert şekilde kınadı. Şam yönetimi ziyareti Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğünün ihlali olarak nitelendirdi. Suriye ayrıca İsrail'in saldırılarını durdurması ve 1974 kuvvetlerin ayrıştırılması anlaşmasına uyması çağrısında

0: Yeniden DAŞ hava operasyonu. Irak Hava Kuvvetleri Selahattin Operasyonlar Komutanlığı sorumluluk alanındaki Vadi Eşşay bölgesinde DAŞ'a ait sığınakları hedef aldı. F-16 savaş uçaklarıyla düzenlenen 4 hava saldırısında örgüte ait barınak ve sığınakların imha edildiği...
1: Yunus Emre Enstitüsü sunar.
2: Bil bakalım. Bitkiler...
3: Merhaba, ben dünyanın en ilginç ağaçlarından biriyim. En fazla 10 metre uzuyorum. Yapraklarım hiç dökülmüyor. Meyvelerim önce beyaz bir çiçek gibi oluyor, sonra olgunlaşıyor ve mor bir renk alıyor. Meyvelerim gövdemde yetişiyor. Bu en ilginç özelliğim. İnsanlar yaz mevsiminde onları topluyor. Benim için festival de düzenliyorlar. Bilin bakalım, ben kimim?
2: Bu ağaç jabutikaba. Diğer adı Brezilya ağaç üzümü. Sadece Güney Amerika bölgesinde Brezilya, Paraguay ve Arjantin'de yetişiyor. Bil bakalım. Bitkiler. Bil Bakalım programının ses ve etkinlik dosyasına internet sitemizdeki Türkçe Öğreniyorum bölümünden ulaşabilirsiniz.
1: Yunus Emre Enstitüsü sundu.
4: Türkmen yurdunun horsisinde kalanız 97.8 Yurt FM.

0: Yunus Emre Enstitüsü sunar.
1: Bil bakalım. Hayvanlar.
2: Ben çok büyük bir hayvanım. Sadece balina benden daha büyük. Uzun bir burnum var. Buna hortum diyoruz. Hortumumun iki yanında uzun dişlerim var. Dünyanın en uzun dişleri benim. Boyum 5 metre, kilom 5 ton. Bil bakalım, ben kimim?
1: Bu canlıyı tanıdınız mı? Evet evet, doğru bildiniz. Bu hayvanın adı fil. Filler Sahra Altı Afrika ile Asya kıtasının bazı bölgelerinde yaşıyor. Filler uzun hortumlarını birçok iş için kullanıyor. Onunla nefes alıyor, kokluyor, dokunuyor, tutuyor ve ses çıkarıyorlar. En önemlisi de bu hortumla 350 kilo ağırlığı kaldırıyorlar. Bil bakalım, hayvanlar. Bil bakalım programının ses ve etkinlik dosyasına internet sitemizdeki Türkçe öğreniyorum bölümünden ulaşabilirsiniz.
0: Yunus Emre Enstitüsü sundu.
3: Yurt FM, Sebastian Fawcett Man, Soul Rotten.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Parlamento Başkanı Halbusi'yi kabul etti. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Parlamento Başkanı Heybet Halbusi'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Basına kapalı gerçekleşen kabulde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da yer aldı.

Bakan Fidan, Fransız mevkidaşı Baro ile telefonda görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noël Barrot ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Hürmüz Boğazı ve bölgedeki savaşa ilişkin müzakereler, Rusya-Ukrayna savaşı, Filistin'deki durum ve Suriye'deki gelişmeler ele alındı.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Ürdün Dışişleri Bakanı Safedi'yi kabul etti. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen Safedi'yi Şam'daki Halk Sarayı'nda kabul etti. Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve işbirliğinin artırılmasının yanı sıra bölgesel gelişmeler ele alındı.

Suriye ve Ürdün ikili işbirliğini görüştü. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen Es-Safedi ile Şam'da bir araya geldi. Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve Ekim ayında Şam'da yapılması planlanan Yüksek Koordinasyon Konseyi toplantısının hazırlıkları ele alındı. Ayrıca Suriye'nin güneyindeki gelişmeler ve Süveyda'ya ilişkin üçlü yol haritasının uygulanması değerlendirildi.

Türkiye'ye dönen lise öğrencileri için Türk Büyükelçiliği'nde mezuniyet töreni yapıldı. Suriye'nin başkenti Şam'da Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği'nde ülkelerine dönen 28 lise son sınıf öğrencisi için mezuniyet ve diploma töreni düzenlendi. Törende konuşan Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Nuh Yılmaz, öğrencilerin Türkiye Cumhuriyeti

korunmasının önemine dikkat çekti. Eğitim müşaviri Muhammed Musa Budak ise gençlerin iki ülke arasında gelecekte önemli birer köprü olacağını belirtti. Öğrencilerin eğitimlerine Türkiye Cumhuriyeti'nde ya da Suriye'de devam edebileceği, Şam'da Türk okullarının açılması için de çalışmaların sürdüğü bildirildi.

İdlib'de şehit olan Savunma Bakanlığı mensupları için tören düzenlendi. Suriye'nin İdlib kentinde mühimmat deposunda meydana gelen patlamada şehit olan Savunma Bakanlığı mensupları için tören düzenlendi. Patlamada hayatını kaybeden bakanlık mensuplarının sayısının 14'e yükseldiği, aralarında sivillerin de bulunduğu ondan fazla kişinin yaralandığı bildirildi.

Türkiye Cumhuriyeti'nden Suriye'ye taziye mesajı. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, Suriye'nin İdlib kentinde meydana gelen patlamada hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi. Sarmada ilçesindeki mühimmat deposunda yaşanan patlamada 14 kişi yaşamını yitirmiş, 10 kişi de yaralanmıştı.

Netanyahu, Suriye'nin Şeyh Dağı'ndan Akdeniz'e kadar olan bölgeyi kontrol ettiklerini savundu. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, işgal altındaki Suriye toprağı Şeyh Dağı'nı ziyaret etti. Netanyahu, Şeyh Dağı'ndan Akdeniz'e kadar uzanan bölgeyi kontrol ettiklerini savundu.

Suriye'den Netanyahu'nun Şeyh Dağı ziyaretine kınama. Suriye, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun Şeyh Dağı'na ziyaretini sert şekilde kınadı. Şam yönetimi ziyareti Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğünün ihlali olarak nitelendirdi. Suriye ayrıca İsrail'in saldırılarını durdurması ve 1974 kuvvetlerin ayrıştırılması anlaşmasına uyması çağrısında bulundu.

karşı hava operasyonu. Irak Hava Kuvvetleri Selahattin Operasyonlar Komutanlığı sorumluluk alanındaki Vadi Eşşay bölgesinde DEAŞ'a ait sığınakları hedef aldı. F-16 savaş uçaklarıyla düzenlenen 4 hava saldırısında örgüte ait barınak ve sığınakların imha edildiği bildirildi.

tankerlerine yönelik saldırılarına tepki. İran Dışişleri Bakanlığı, Amerika Birleşik Devletleri ordusunun İran'a ait petrol tankerlerine yönelik saldırılarını kınadı. Bakanlık, saldırıların uluslararası hukuku ihlal ettiğini savunarak bölgesel ve uluslararası barışı tehdit eden tehlikeli bir gerilime yol açtığını bildirdi.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Sesinize doymak, frekansımızı sizinle paylaşmak istiyoruz. Sorularınız, önerileriniz veya müzik talebeleriniz için bize aşağı bakın. WhatsApp ve diğer yollarla ulaşabilirsiniz. WhatsApp ve aramlar için 0552 799 031. Facebook Yurt FM. Web sayfası yurtfm.org. Adres Yurt FM Çoban Bey, Suriye. Bizimle iletişime geçin. Sizinize

0: Yunus Emre Enstitüsü sunar.
1: Unutulmaz 10 Türk filmi.

0: diye filmin müziği Kemani Sabuh Efendi'ye ait. Komedi türündeki filmin başrollerini Kemal Sunal, Şener Şen, Halit Akçatepe, Hale Soygazi ve Adile Naşit paylaşıyor. Senaryoyu Sadık Şendil, Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın Gül Yabani adlı romanından uyarlamıştır.
1: Filmde Kemal Sunal, Şaban adında saf bir delikanlıdır. Halit Akçatepe, Şaban'ın arkadaşı Ramazan'ı canlandırır. Şener Şen ise Şaban ve Ramazan'ın kumandanı Hüsamettin Bey olarak karşımıza çıkar.
0: Gemide asker olan Şaban'a süt annesi Melek Hanım'dan bir mektup ve süt kardeşi Afife'nin bir fotoğrafı gelir. Şaban okuma yazma bilmediği için mektuplarını Ramazan'a okutur.
2: Hadi oku. Ramazan okusana ya. Ramazan. Ya okusana şunu. Kimden gelmiş, meraktan çatlayacağım. Hadi oku.
3: Peki peki. Okuyorum. Süt oğlum Şaban.
2: Aa, süt annemden gelmiş. Ah canım benim.
3: Nasılsın benim tosun oğlum?
2: Fena değil. Şu çavuş da olmasa daha iyi olacak ama. Evet.
3: Şaban'ım.
2: Efendim.
3: 20 yıldır gözümde tütüyorsun. Sokakta gördüğüm bütün Bahriyelilere acaba benim süt oğlum bu mu diye bakıyorum.
2: Islak birini görürsen işte o benim.
3: Gemin İstanbul'a gelmiş. İzin alır almaz bekliyorum. Süt kardeşin de seni çok görmek istiyor. Bir de resmini yolladım sana.
1: Ramazan, Şaban'ın süt kardeşi Afife'nin fotoğrafını görünce ona aşık olur. Ve onun yerine süt oğlan olarak Melek Hanım'ın evine gitmek ister. Şaban'ı kandırır ve Melek Hanım'ın evine gider. Ramazan Afife'yi görünce ona sarılır. Bu sırada eve Melek Hanım'ın ağabeyi Ramazan ve Şaban'ın kumandanı Hüsamettin gelir. Hüsamettin Bey sinirli biridir. Melek Hanım Hüsamettin Bey'in onları sarılırken gördüğü için çok kızacağını bilir. Bu yüzden Melek Hanım Ramazan'ı Afife'nin kocası Bayram olarak tanıtır.
0: Şaban'ın ise dışarıda kafası çok karışmıştır. Kim olduğunu unuttuğu için çeşitli sıkıntılar yaşar. Sonunda dayanamaz ve süt annesi Melek Hanım'ın evine gelir. Ramazan, Şaban'ı, Hüsamettin Bey'in emir eri Ramazan olarak tanıtır.
1: Bu sırada Afife'nin gerçek kocası Bayram da eve gelir. Melek Hanım Bayram'ı Hüsamettin Bey'e süt oğlu Şaban olarak tanıtır. İşler iyice karışmaya başlar. Hiç kimse yeni ismine alışamamaktadır. Bayramsa karısını Ramazan'la görmekten çok rahatsızdır. Ancak Melek Hanım Hüsamettin Bey'in korkusundan gerçekleri söyleyemez.
0: Melek Hanım'ın başka bir problemi daha vardır. Onu her gece odasının penceresinden Gulyabani adlı bir canavar rahatsız etmektedir. Ev halkından sadece Melek Hanım Gulyabani'yi görmektedir. Bu yüzden ona kimse inanmamaktadır. Ancak bir gün ev halkından birkaç kişi Gulyabani'yi görür.
4: Sen inanma bakalım, inanma. Hele gelsin Gulyabani, o zaman görürüm ben seni.
5: Aman Melek, güldürme beni, gelsin de görelim.
4: Dur bakayım, dur bakayım. Belki de gelmiştir. Geldi işte, geldi. Gel bak, kendi gözlerinle gör.
5: Ey Allah'ım, sen bilirsin. Vay, bana bir şeyler oluyor.
4: Ya, inanmaz mısın? Otur şuraya, otur. Ay.
1: Hüsamettin Bey duruma el koyar. Gulyabani'yi yakalamak ister. Melek Hanım'a bu canavarı musallat eden Bihtar ve Bayram'ın babası Kerami Bey'dir. Amacı Melek Hanım'ı delirtip Melek Hanım'ın malına oğlu Bayram vasıtasıyla sahip olmaktır.
0: Ancak filmin sonunda gerçekler yavaş yavaş ortaya çıkmaya başlar. Melek Hanım Hüsamettin Bey'e tüm gerçekleri anlatır.
6: Melek, bu işin aslını anlat, yoksa bunlar katil edecek beni.
4: Dur abi, elini kana bulama. Senin asıl damadın bu.
6: Bu mu?
4: Evet.
6: Bak, bir daha değişiklik istemem.
4: Peki.
6: Peki. Bu kim?
4: Süt oğlum.
6: Seni hiç sevmedim süt oğlan.
2: Biliyorum, babamı da sevmezdiniz.
6: Sus! Peki sen kimsin?
3: Emir eliniz Ramazan.

0: Emrederim Ramazan. Seni gözümden ayırmayacağım Ramazan. Seni hiç unutmayacağım Ramazan.
1: Daha sonra Hüsamettin Bey Gulyabani yakalamak için bir plan yapar. Şaban, Ramazan ve Bayram Gulyabani'yi yakalar. Gulyabani evin kahyasıdır. Bu işi Kerami Bey'in yaptırdığını itiraf eder. Gulyabani'yi yakalamada gösterdikleri başarıdan ötürü Şaban, Ramazan ve Bayram'a madalya verilir.

0: Unutulmaz 10 Türk Filmi. Bu programın ses ve etkinlik dosyasına internet sitemizdeki Türkçe Öğreniyorum bölümünden ulaşabilirsiniz.
1: Yunus Emre Enstitüsü sundu.

Yunus Emre Enstitüsü Gezi Serisi Seviye B1-B2. İstanbul'u geziyorum. İstanbul.

İstanbul, imparatorluklar başkenti. Kıtalar arası bir şehir. Kültürlerin, uygarlıkların buluşma noktası. Asya ve Avrupa arasındaki köprü. İstanbul'u tarif etmek için kelimeler yetmez. Eski dünyanın merkezindeki İstanbul, tarihi eserleri ve şahane manzaralarıyla önemli bir şehirdir. İstanbul, hem Asya hem de Avrupa kıtalarının üzerindeki tek şehirdir. Son yıllardaki tarihi araştırmalara göre İstanbul 8500 yıllık bir yerleşim, bir uygarlık merkezidir. İstanbul Türkiye'nin en gelişmiş ve en büyük şehridir ve yaklaşık 14 milyon nüfusa sahiptir. İstanbul ilk olarak Roma, daha sonra Doğu Roma ve Osmanlı İmparatorluğu'nun başkenti olmuştur. İstanbul, geçmişini hala korumakta ve modern bir geleceğe doğru ilerlemektedir. Kısaca İstanbul'da geçmişle gelecek bir aradadır. İstanbul'daki çeşitlilik turistleri büyülemektedir. İstanbul'u her yıl 230 farklı ülkeden ortalama 7 milyon turist ziyaret etmektedir. İstanbul'da birçok doğal güzellik, müze, saray, cami, kilise, alışveriş mekanları bulunmaktadır. İstanbul'da bu yerleri gezerek "Burası neden dünyanın merkezidir?" sorusunun cevabını bulabilirsiniz. İstanbul'da dolaşırken Bizans ve Osmanlı eserlerini yerinde görür, eşsiz manzaralar seyreder, her köşesinde saklı bir güzelliği keşfedersiniz ve İstanbul'u tanırken ona aşık olursunuz.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Ankara Büyükelçisi Berry'i kabul etti. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye-Irak Özel Temsilcisi Tom Berry'i kabul etti. Erdoğan ayrıca Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi üyesi Darrell İsa ve eşini de kabul etti.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Parlamento Başkanı Halbusi'yi kabul etti. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Parlamento Başkanı Heybet Halbusi'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Basına kapalı gerçekleşen kabulde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da yer aldı.

Bakan Fidan Fransız mevkidaşı Baro ile telefonda görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noël Barrot ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Hürmüz Boğazı ve bölgedeki savaşa ilişkin müzakereler, Rusya-Ukrayna savaşı, Filistin'deki durum ve Suriye'deki gelişmeler ele alındı.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Ürdün Dışişleri Bakanı Safedi'yi kabul etti. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymene Safedi'yi Şam'daki Halk Sarayı'nda kabul etti. Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve işbirliğinin artırılmasının yanı sıra bölgesel gelişmeler ele alındı.

Suriye ve Ürdün ikili işbirliğini görüştü. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen Es-Safedi ile Şam'da bir araya geldi. Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve Ekim ayında Şam'da yapılması planlanan Yüksek Koordinasyon Konseyi toplantısının hazırlıkları ele alındı. Ayrıca Suriye'nin güneyindeki gelişmeler ve Süveyda'ya ilişkin üçlü yol haritasının uygulanması değerlendirildi.

dönen lise öğrencileri için Türk Büyükelçiliği'nde mezuniyet töreni yapıldı. Suriye'nin başkenti Şam'da Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği'nde ülkelerine dönen 28 lise son sınıf öğrencisi için mezuniyet ve diploma töreni düzenlendi. Törende konuşan Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Nuh Yılmaz, öğrencilerin Türkiye Cumhuriyeti'nde kazandıkları eğitim haklarının korunmasının önemine dikkat çekti. Eğitim

Müşaviri Muhammed Musa Budak ise gençlerin iki ülke arasında gelecekte önemli birer köprü olacağını belirtti. Öğrencilerin eğitimlerine Türkiye Cumhuriyeti'nde ya da Suriye'de devam edebileceği, Şam'da Türk okullarının açılması için de çalışmaların sürdüğü bildirildi.

İdlib'de şehit olan Savunma Bakanlığı mensupları için tören düzenlendi. Suriye'nin İdlib kentinde mühimmat deposunda meydana gelen patlamada şehit olan Savunma Bakanlığı mensupları için tören düzenlendi. Patlamada hayatını kaybeden bakanlık mensuplarının sayısının 14'e yükseldiği, aralarında sivillerin de bulunduğu ondan fazla kişinin yaralandığı bildirildi.

Türkiye Cumhuriyeti'nden Suriye'ye taziye mesajı. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, Suriye'nin İdlib kentinde meydana gelen patlamada hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi. Sarmada ilçesindeki mühimmat deposunda yaşanan patlamada 14 kişi yaşamını yitirmiş, 10 kişi de yaralanmıştı.

Netanyahu, Suriye'nin Şeyh Dağı'ndan Akdeniz'e kadar olan bölgeyi kontrol ettiklerini savundu. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, işgal altındaki Suriye toprağı Şeyh Dağı'nı ziyaret etti. Netanyahu, Şeyh Dağı'ndan Akdeniz'e kadar uzanan bölgeyi kontrol ettiklerini savundu.

Suriye'den Netanyahu'nun Şehzade ziyaretine kınama. Suriye, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun Şehzade'ye ziyaretini sert şekilde kınadı. Şam yönetimi ziyareti Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğünün ihlali olarak nitelendirdi. Suriye ayrıca İsrail'in saldırılarını durdurması ve 1974 kuvvetlerin ayrıştırılması anlaşmasına uyması çağrısında bulundu.

Yemen DAEŞ'e hava operasyonu. Irak Hava Kuvvetleri Selahattin Operasyonlar Komutanlığı sorumluluk alanındaki Vadi Eşşay bölgesinde DAEŞ'e ait sığınakları hedef aldı. F-16 savaş uçaklarıyla düzenlenen 4 hava saldırısında örgüte ait barınak ve sığınakların imha edildiği bildirildi.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

0: Yunus Emre Enstitüsü sunar.
1: Dünyanın Kapıları. Merhaba. Sizlere iletmek istediğimiz bir selamımız var. Gelin tanış olalım, işi kolay kılalım diyen zatın, yani Yunus Emre'nin cümleleriyle kapınızı çalıyoruz. Dünyanın neresinde olursanız olun, selamımızı kulaklarınıza, oradan gönlünüzü ulaştırmak istiyoruz. Kabul veya reddetme hakkınız elbette var. Fakat eğer kabul ederseniz, biz her hafta kapılarınızı sevgi ve saygıyla çalmaya devam edeceğiz. Dünyanın Kapıları.

0: Efendim merhabalar, saygılar, sevgiler, hürmetler. Dünyanın kapılarından bugün de kapılarınızı bir kıymetli konuğumuzla çalmaya geldik. Kapıları çaldığımızda, çalmak biliyorsunuz bizde hırsızlık anlamında değil, kapıları böyle tıklatmak, şu şekilde vurmak anlamında. Kapılarınızı tıklattık ve dünyanın kapıları, tabii ki bu kapılar öyle şey değil, yani herhangi bir kapı değil, dünyanın kapılarını çalıyoruz. Amerika'dan Çin'e, Azerbaycan'dan Afganistan'a, efendim Fransa'dan Almanya'ya kadar, aklınıza nereye geliyorsa Afrika'dan belki Kanada'ya kadar birçok yeri çalıyoruz. Yunus Emre Enstitüsü'nün kurulma gerekçesi ve amacı da bu zaten. Dünyanın kapılarını farklı tonlarda çalıyor ve dünyanın kapılarından içeriye Yunus Emre'nin felsefesini, inancını götürüyor. Ve orada kültürel ve sanatsal etkinlikler yapıp insanlarla, farklı kültürlerle, farklı coğrafyalarla etkileşim halinde, ilişki halinde olmamızı sağlıyor. İşte tüm bunları düşünerek bugün bu konuları daha da açabilmek için bir kıymetli konuğumuzu, bir değerli hocamızı buraya misafir ettik. Sevgili Zekeriya Gültekin hocamız, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Böyle güzel bir üstadımla aynı programda, aynı platformda dünyanın kapılarını beraber çalma daveti benim için onur verici efendim.
0: Eyvallah.
1: Çok memnun oldum sizlerle önümüzdeki dakikalarda sevgili dinleyicilerimize çaldığımız kapılarla ilgili yaşadığımız hatıraları anlatmak benim için büyük bir mutluluk olacaktır.
0: Eyvallah. Çok teşekkür ediyoruz bu güzel ve naif girişinizden dolayı. Şükranlarımızı sunuyoruz. Tabii bu güzel girişin bir altyapısı var. Niye böyle güzel bir giriş yapıyor Zekeriya Bey? Çünkü kendisi uzun yıllar iletişim sektöründe, medya sektöründe görev alan bir arkadaşımız, bir belki üstadımız, sevdiğimiz bir ayrıca kardeşimiz, arkadaşımız, dostumuz ve değerli bir hocamız bu konuyla ilgili. Ve Yunus Emre Enstitüsü ile tabii ki tanışıyor ve kültürel faaliyetleri yürüten bir organizasyonun içerisinde inancımızı, değerlerimizi, kültürlerimizi dünyanın birçok yerine taşıyan neferlerden biri oluyor. Tüm bunların toplamında dilerseniz sevgili Zekeriya Gültekin'i biraz tanıyalım.
1: Evet, bu girizgahı kısaca geçmem gerekecek herhalde. Ben ilk ve orta öğrenimim Malatya'da, memleketim olan Malatya'da tamamladım. Sonrasında Ankara'da Gazi Üniversitesi'nde İktisadi İdare Bilimler Fakültesini bitirdim. Sonrasında tabii farklı meslek dallarıyla ilgilendik. Öncelikle mali müşavirlik, sonrasında sarı basın kartlı olarak 15 yıl radyolarda ve televizyonlarda muhabirlik, editörlük ve spikerlik hayatımızın ardından özellikle son döneme doğru kültür haberciliği ve ekonomi haberciliği dalında kendimize aynı zamanda bir şeyler katıp aynı zamanda bu kültürel aktörlerle tanıştıktan sonra bu alanın gerçekten kendi kişiliğime de uygun olduğu ve aynı zamanda bu sektörle alakalı acaba neler yapılabilir, yurt dışında kendi kültürümüzü tanıtabilecek argümanlar neler olabilir diye araştırdığımda Yunus Emre Enstitümüzle tanıştım. Yıl 2012 yılıydı. Dolayısıyla Yunus Emre Enstitümüzde 2007'de mevzuat çalışmalarıyla beraber 2009 yılında artık faaliyetlerine başlamıştı. Balkanlarda ve Kuzey Afrika'da, Mısır üzerinde başlamıştı. Bunları takip ettiğimde gerçekten çok farklı, tam da istediğim türden bir faaliyet alanı olarak gördüm ve buraya başvurdum. Yani mesleki hayatımın acaba buraya nasıl bir katkı sunacağını hep merak ediyordum ama kafamda bazı planlar vardı. Yaklaşık 2 aylık, 3 aylık bir bekleyişin ardından enstitümüzce kabul edildim. Enstitüye bir iletişimci olarak başladım. Kurumsal iletişim birimimizde yönetici olarak başladım. Sonrasında tabii farklı ülkelerde kültürel projelerin yürütülmesinde ve özellikle de mesleki hayatımda önemli bir kilometre taşı olan Gürcistan koordinatörü operatörlüğümle beraber sonrasında Yunus Emre Enstitüsü'nde çalışma tempomuzu biraz daha arttırarak ülkemiz adına, kültürümüz adına, dünyayla tanışma, etkileşim kurma adına faaliyetler gerçekleştirmeye çalıştık. Umarız başarılı olmuşuzdur.
0: İnşallah. Biz başarılı olduğunuzu düşünüyoruz. Çünkü başarılar aynı zamanda şeyle de orantılı. Bazen anıların azlığı ve çokluğu, yani etkileşimin ve iletişimin temel göstergelerinden biri. Evet. Anılarınız çoksa gerçekten de konuyla ilgili bu sizin başarı skalanızı gösterir. Anılar çok azsa, yani demek ki etkileşim kurmadığınız anlamına gelir. Programımızın son bölümünde anılarınıza gireceğiz. Ben sevgili Zekeriya Gültekin'i biraz şey yapayım bu anlamda. Diğer katılımcılardan ayrı tutayım. Nedeni de şu: öncesinde de bildiğim için kendisini, ben de aynı sektörde daha küçük çaplarda görev aldım. Bildiğim kadarıyla haber programlarından siyasi programlara kadar ciddi bir şey var. Önünüzde portföy var. Evet, onların evet. Hepsinde görevler aldınız. Evet. Daha sonra bu, hani dediniz ya, karakterimle sanki bu kültür sanat, ülkemizin tanıtımı, dünya ile etkileşim sanki benim karakterime daha uygun gibi dediniz. Nasıl karar verdiniz,
1: bravo,
0: burada?
1: Bravo.
0: Güzel bir örnek.
1: Şimdi,
0: bence.
1: Alper Bey, şöyle bir durum var. Yayıncılık siz benden çok daha iyi takdir edersiniz, bilirsiniz ki sürekli bir etkileşim halindesiniz. Yani işte radyoculukta sürekli yeni bir konu ve yeni bir konukla tanışma, bu beraberinde pek çok iletişimi getirme noktasında güzel bir mesleki platform. Sonrasında televizyona bakarsınız veya gazeteye bakarsınız. İşte yine yeni konularla ve yeni konuklarla röportajlar, haber yapma heyecanı içerisinde yaklaşık bir 15 yıl geçti. Ama bu hareketli yaşama ve heyecanlı yaşama bir noktada kesişen bir sektör varsa o da kültür sanat sektörü.
0: Evet, evet.
1: Sektör demek belki biraz durumu maddi düşünme noktasına getirebilir. Böyle bir hata yapmayalım. Bizim istediğimiz Yunus Emre Enstitümüzün de isminden anlaşılacağı üzere biz gönül yapmak üzere, etkileşim kurmak üzere yurt dışında Türk toplumuyla, Türk kültürüyle, Türk edebiyatıyla yabancı kültürleri tanıştırma, bir noktada etkileşim noktası belirleme noktasında görevimizi icra etmeye çalıştık. Dediğiniz çok doğru.
0: Ben özellikle şunu öğrenmek istedim, pardon. Kestim belki ama siz sanki, ben öyle anladığım gibi, yanlışsa düzeltin. Siz bir anlamda siyasetin değişkenliğinden kültürün kalıcılığına geçtiniz.
1: Evet, biraz da öyle.
0: Sanki böyle bir şey var. Bunu hissettiniz ve geçtiniz gibi.
1: Yani kültür bir yönüyle gerçekten statik bir durum arz ediyor. Yani geçmişinizle beraber sizi bekleyen büyük bir kültürel zenginlik var.
0: Evet.
1: Bu kültürel diplomasi açısından müthiş bir avantaj sağlıyor.
0: Evet.
1: Gel gelelim en önemli mesele bu kültürel zenginliği dış dünyayla tanıştırabilmek.
0: Tabii.
1: Bunu yapmak için ta böyle 1800'lü yılların, 1857 olsa gerek diye düşünürüm, ilk müzecilik girişimleri oluyor Osmanlı İmparatorluğu'nun Avrupa'da. Yer olarak da sanırım Almanya ve Paris'te sonrasında düzenleniyor. Buradaki temel amaç aslında uygarlıklar noktasında ve Türk toplumunun özellikle imparatorluk bakiyesi, o ümmet bilincini tanıtmaya dönük bir müze anlayışı. Ama sonrasında Cumhuriyet döneminde bu dönem dönem farklılaşmakla beraber biraz daha Türklük üzerinde yoğunlaşan ve özellikle bizden önceki Anadolu'da kurulan uygarlıkları tanıtmaya dönük bir işte müzecilik ve kültürel diplomasi anlayışı çevresinde gelişiyor. Ve 2012 yılına kadar farklı farklı alanlarda Türkiye'nin tanıtımı devlet kanalıyla yapmaya çalışılıyor ama geldiğimiz noktada Yunus Emre Enstitüsü'nün kurulmasıyla beraber bambaşka bir evrim geçiriyor.
0: Evet.
1: Nasıl geçiriyor? Efendim, Türkiye'yi müzelerle çeşitli alanlarda kültürünü, edebiyatını tanıtma noktasında tanıtma girişimleri o dönemin şartları içerisinde geçerliydi ve başarılı da oldu denilebilir. Ancak biz Yunus Emre Enstitüsü'nün isminden gelen bir algılayışla söylemek gerekirse, Yunus Emre ne diyor? Gönüller yapmaya geldik. Gelin tanış olalım diyen bir felsefeyi temsil eden ve bu sözleri misyon edinerek Türk kültürünü tanıtmaya çalışan bir kurum hüviyetindeyiz. Ne diyordu Yunus? Yunus ki 13. yüzyıl ortalarından 14. yüzyılın ilk çeyreğine kadar olan dönemde yaşamış bir Türk şairi, bir Anadolu bilgesi ve bir İslam mutasavvıfıdır. Anadolu Türk kültürünün inanç ve bilinç ikliminin oluşmasında büyük katkıları vardır. Tabii

0: için önemli olan muhataplarımızla eşit mesafede olmamızdır. Muhatabımızla sürdürülebilir bir çalışma, bir etkileşim içerisinde devam etme ihtiyacı duymamızdır. Bizim felsefemizde sadece tek taraflı bakış yoktur. Sadece kendi kültürümüzü yüceltmek yoktur. Yeri geldiğinde, zamanı geldiğinde bulunduğumuz yerde yerel kültürü de tanıtma ihtiyacı duyarız. İşte burada ayrılırız. Bizim diğer dünyadaki muadil kuruluşlardan farkımız budur. Biz kendi kültürümüzü farklı araçlarla kullanmaya çalışırız. Yani şimdi isim gitmek istemiyorum ama başka toplumların kültürel diplomasi araçları farklı yöntemleri kullanabilir. Ancak biz gönüller yapmaya geldik. Tırnak içerisinde söylemek gerekirse gönüller yapmaya geldik dediğimiz için hiçbir zaman bunu paraya, başka bir şeye tahvil etmeyiz.
1: Veya şeyimiz de yoktur. Hani nedir o? Gizli ajandamız da yoktur.
0: Evet.
1: Bu anlamda çok önemlidir.
0: Bunu muhataplarımıza kabul ettirdiğimiz, sahada da bizzat bunun çok büyük örneklerini, çok büyük yansımalarını gördüğüm için bunu gerçekten tebessümle, çok rahat, açık alında sizlere anlatabilirim. Gerçekten de Türkiye'nin kültürel diplomasi anlayışında hiçbir bu anlamda tek taraflı hiçbir çıkar yoktur.
1: Evet,
0: her iki tarafın rızası, her iki tarafın faydası bizim için esastır. Gittiğimiz bölgede kendimizi ifade etmekle kalmayıp, kültürel kimliğimizi anlatmakla kalmayıp, muhatabımız olan kültürü de tanımak, yeri geldiğinde kendi toplumumuza tanıtmak bizim için ayrıcalıklı bir misyon.
1: Evet, bunun ilk altını çizdiniz. Çok önemli bir nokta bu. Çok çok ciddi bir nokta. Gerçekten de bunun hissedilmesi, ki hissedilmiştir zaten. Sanırım programımızın ismiyle de örtüştü söyledikleriniz. Biz dünyanın kapılarını çaldık ve bugüne kadar belki de hiçbir yerden red cevabı almadık.
0: Evet. Evet.
1: Bu bunun söylediklerinizin alamayız, bir göstergesi
0: alamayız,
1: sanırım.
0: Alamayız, çünkü yani bakın Alper Bey, aslında yani nereye gidersek gidelim, tabii benim görev yerim Tiflis'ti. 3 yıl bulundum. 2014-2017 ortalarına kadar orada bulundum. Ve gittiğimiz ülkeyi, tanıştığımız insanları gerçekten çok sevdik. Onların da bizi aynı şekilde sevdiğini, beğendiğini, yani bizim şahsımızda Türk kültürüne ilgi duyduklarını, Türk kültürünü tanımaktan büyük bir mutluluk, haz duyduklarını bizzat gözlerimizle gördük. Bütün faaliyetlerimizi hem akademik dünyadan, hem normal sıradan Gürcü vatandaşlarımız büyük bir katkı sunuyorlardı. Onların örneğin biz Ressamların Buluşması isimli bir program yapmıştık. Bizim Kafkasya'da özellikle Azeri kardeşlerimiz ve bizlerin yanında Gürcü kardeşlerimizin bulunması bizler için çok çok önemliydi. Üçlü bir, burada stratejiden bahsedebiliriz. Üçlü bir stratejik yapıyla faaliyetlerimizi icra etmeye çalıştık. Gördük ki o faaliyetlerimizde, inanın, mesela bir tane örnek verelim. Tabii, üç tabii. Dilde tiyatro. Üç dilde tiyatro örneğinde tiyatronun bir kısmı, bir perdesi Gürcüce, bir perdesi Azerice, Azeri Türkçesiyle, bir perdesini de Türkçe, Türkiye Türkçesiyle oynamaya çalıştı oyuncularımız. Ve gerçekten de hem Azerbaycan, hem Gürcistan, hem Türkiye'den önemli tiyatro oyuncularımız bu projede rol aldılar. Ve orada şunu gördüm, kapanışta da çiçeklerimizi kendilerine arz ettikten sonra şunu söyleme gereği duydum. Aynı olaylara aynı refleksleri gösteren bir coğrafyadayız.
1: Evet, evet.
0: Gerçekten de anlamadığımız bir şey olsa bile aynı hissiyatı taşıyoruz. Ama buna rağmen bir Gürcü Türk olan benimle bana bahsettiği konu gerçekten beni o an çok üzdü. Şöyle diyordu Gürcü Türkolog, ben demişti 80'li yılların ortalarına kadar, yani demir perde ülkelerinin yıkılması aşamasına gelinceye kadar, o soğuk savaş döneminden bahsediyorum.
1: Evet.
0: Maalesef sınırın öte yanındaki Türkleri, Türkiye toplumunu, çok af buyurun, insan yiyen birileri olarak tanıyorduk
1: Allah
0: diyor.
1: Allah.
0: Çünkü böyle anlatılmış, böyle bir imaj çalışması yapılmış o soğuk savaş döneminde. Ve ne olmuş biliyor musunuz? 90'lı yılların başlarında bizim o Reşat Nuri Güntekin'in Çalıkuş adlı eseri var ya,
1: evet,
0: hatırlarsınız tabii belki ki, yaşınız itibariyle 86 yılı yapımından bahsediyorum. 1922'lerde yapılmış, roman haline getirilmiş Türk Edebiyatı'nın önemli bir eseri Çalıkuş'u. O Çalıkuş'unu siyah beyaz versiyonunu izledik. Allah Allah. Bunlar da bizim gibi insanlarmış. deme noktasına
1: evet,
0: gelmişler.
1: Allah Allah, evet,
0: yani

0: yaptı.
1: Yanlış bir imaj oluşumu başkalarının dilinden başka bir toplumu anlamanın ne kadar yanlış ve aralara duvar örmenin toplumları birbirinden ne kadar uzaklaştırdığını ve gerçeklik algısının ne kadar ters yüz edildiğinin en güzel örneğidir bu.
0: Kesinlikle.
1: Buranın üzerinden biz de tabii Türk dizilerine, Türk sinema filmlerinin işte söyleşileri, gösterimi noktasında önemli projeler gerçekleştirdik. Ve gerçekten geldiğimiz noktada bakın özellikle Güney Amerika'dan tutun da ta Çin'e kadar, Moskova'ya kadar, aşağı kadar iniyoruz Güney Afrika Cumhuriyeti'ne kadar. Bütün ülkelerde özellikle Güney Amerika'da Türk dizilerinin kültürel diplomasi çalışmalarına, kültürel diplomasi çalışmaları gayretine ne büyük katkı sunduğunu hepimiz gözlerimize görüyoruz. Önümüzdeki süreçlerde gerçekten bu Türk dizileriyle özellikle Türk dizilerini mercek altına aldık ama bundan sonraki süreçte biraz daha hız vereceğiz. Bunlarla ilgili anlıyorum ki kısa süreli yurt dışında düzenleyeceğimiz pek çok faaliyeti bu düzlemde kendi kültürümüzün bir tanıtımı, bir nişanesi olarak da tanıtacağız. Ki Çalıkuşu bizim için şöyle önemliydi. Tekrar dönüş yapacak olursam, bizim kültürel kimliğimizin unsurlarını tanıtma noktasında bence çok önemliydi.
0: Evet, elbette.
1: Ve duygu dünyamızı yansıtma açısından önemliydi. Ve buradan hareketle şunu söyleyebiliriz. Kültürel diplomasi çalışmaları bulunduğunuz ülkede sizin kimliğinizi oluşturur. İnsan, o topluluk sizin kimliğinizi tanımazsa ne güven duyabilir ne de orada yatırım yapabilirsiniz.
0: Evet.
1: Biz bu noktada hareketimizi yoğunlaştırdık. Çok şükür 12 yıldır bu kurumdayız ve bizden önceki arkadaşlarımız da çalışmalarını yüksek düzeyde sürdürmüşlerdir. Bundan sonra da çok büyük bir zenginlik bekliyor tanıtılmak. Farklı yöntemlerle dünya uluslarıyla bir noktada iletişim kurmak amacıyla pek çok argümanımız var. Heybemiz dolu. Yunus Emre'nin söylemiyle biz gelmedik kavga için, bizim işimiz sevgi için, hakkın evi gönüllerdir, gönüller yapmaya geldik, evet, diyeceğiz ve heybemizdekilerin hepsini dünya milletleriyle buluşturacağız. Bu konuda gerçekten de kendimize güvenimiz tamdır ve her zamankinden büyük bir gayretle çalışmalarımızı önümüzdeki yıllarda da yoğunlaştıracağız.
0: Evet, çok yani teşekkür ediyoruz, çok güzel bir izah oldu. Bazen şöyle anlar olur, cümleleştirilmesi gereken kelimeler vardır ama onu uzun uzun anlatırsınız. Siz çok güzel özetlediniz. Öncelikle tebrik ediyorum.
1: Yok,
0: yani karşımızda bir iletişimcinin iletişimcinin olması çok büyük bir avantajmış.
1: Estağfurullah.
0: Gerçekten çok
1: sizden
0: teşekkür
1: bunları
0: ediyorsun.
1: Duymak benim için
0: estağfurullah.
1: Daha büyük.
0: Çok güzel özetlediniz.
1: Ama şunu söylemeye ne olur izin
0: tabii,
1: verin.
0: Estağfurullah.
1: Şunu fark ettim. Kuruma giren ilk iletişimci bendim efendim. Onu söyleyeyim. Ve gerçekten kurumda herhangi bir, bütün arkadaşlarımız büyük bir gayretle çalışıyorlar. Tabii ki Türk dili bizim için çok önemli. Bütün okutmanlarımız büyük bir gayretle çalışmaktalar. Dil diplomasisi, Türk dili diplomasisi bütün dünyada farkını gösterecektir, gösteriyor. Yunus Emre Enstitüsü'nün büyük çalışmalarıyla, devletimizin büyük katkılarıyla. Ama şunu da söylemek gerekiyor. Aslında bizim için imaj işin odağında.
0: Evet.
1: İmajın en güzel vücut bulacağı sektör bir noktada, yani bir şeyi üretirsiniz ama bunu satmaktır önemli,
0: evet,
1: olan. Satmak tırnak içerisinde belirtiyorum. Dünya milletlerine bir noktada kabul ettirmek, argümanlarınızı kendi rızalarıyla kabul etmelerini sağlamak. İnanın bunun yolu da iletişimden geçiyor.
0: Kesinlikle, kesinlikle.
1: Ve bu konuda
0: doğru iletişim.
1: Evet,
0: geçiyor.
1: Doğru iletişim. Yani stratejik biraz ağır kaçacak, gönüller yapmaya geldik diyen bir misyonun temsilcisi olarak o konuda stratejik davranlarımı bilemem. Ama strateji şunu kapsıyorsa, gönülleri kırmamak, kırmadan bir şeyleri anlatabilmekse, evet, burada ne koyabiliriz bunu. Ve burada demek istediğim, özellikle basınla, özellikle günümüz iletişim koşullarında
0: ve programımızın son bölümünde ne demiştik hatırlarsanız, çok güzel özetlediniz dediğim gibi. Bu özetin akabinde zihninizde beliren muhakkak yanılar vardır. Gerçi kısmen de değindiniz, bir yanınızdan bahsettiniz ama evet, dinlediğimizde böyle özellikle bizi dünyanın biliyorsunuz Suriye'den, efendim Irak'a, Irak'tan, efendim Çin'e kadar, belki Amerika'ya kadar birçok yerde programımız dinlenecek. İnternet üzerinden yayın yapılması münasebetiyle dinlenmeme gibi bir

0: ısılık yok. Bugüne kadar yaptığımız programlar bunun göstergesi. Siz daha önce Gürcistan, Tiflis'te bulundunuz, 3 yıl görev yaptınız. Sonrasında kültür sanat faaliyetleri çerçevesinde veya başlığında dünyanın birçok farklı bölgelerine gittiniz. Haliyle gitmiş olan bir arkadaşımız olarak karşılaştığınız böyle tebessüm ettirici, iyi ki gelmişim, iyi ki bunlarla karşılaşmışım, evet, iyi ki şu anılar yaşanmış dediğiniz noktalarda umuyorum ki dinleyicilerimizin yüzünde tebessüm açtıracaktır. Onlardan var mı, bir demet alabilir miyiz?
1: Evet, tebessüm noktasında bilemeyeceğim. Sonuç öyle olur mu bilmiyorum ama şöyle güzel bir anı diyelim. Hani böyle bizim pek çok faaliyetimiz gerçekleşti bahsettiğimiz 2014 ile 17 yılları arasında, 2017 yılı arasında. Bunlardan biri beni çok etkiledi gerçekten. Gürcü Kızı yahut İntikam adlı bir eser var Ahmet Mithat Efendi'nin. Hmm. Bunun Türkçe'ye çevirisi vardı. Ancak öyle bir eser ki bu 18. yüzyıl Gürcistan'ında işte o dönemin giyimini, kuşamını, yemeğini, derslerini, müziğini Gürcistan'a has. Ahlakını, karakterini, kahramanlığını, sadakat anlayışını, ahde vefa duygusunu, bakın hiç yabancısı olmadığımız değil mi kelimeler?
0: Evet, evet, tabii ki.
1: Yani işte ortaklık kesmeden kültürel kimlik biraz da budur. Ortaklık kesmeden bazı karakter noktaları, misafirperverliğimiz, yurt sevgisi, inanın sınırlar, fark ediyorsunuz ki sınırlar aslında hiçbir şey, kültürel sınırlarımız çok daha geniş. Bunu Gürcistan'da da biz görüyoruz. Ortak noktalarımız çok fazla. Yani bu temaların işlendiği Ahmet Mithat Efendi'nin meşhur eserini Gürcü Kızı Yahut İntikam'ı Gürcüçe'ye çevirdik. Ve bunu da tanıtımını da gerçekten çok güçlü biçimde yaptığımızı düşünüyoruz. Ve oradaki yerel bir paydaş kuruluşumuz da Zakarashvili Enstitüsü'nün ortaklığıyla gerçekleştirdik. İşin bir tarafında da Tiflis Devlet Üniversitesi vardı. Diğer taraftan evet Sulakauri Yayın Evi Müdürü Tina Mamulashvili vardı. Türkolog Tamar Alpenize. Bu isimler benim için çok önemli. Ve bu ta 18. yüzyıl Gürcistan'da anlatıyordu ancak bakın oradaki Türkoloğun bana söylediği şuydu. Ben şu ana kadar bu eserin varlığından bile haberdar değildim dedi kendileri. Düşünün 150 yıllık çok da güzel bir eser ve bunu asıl aktörü konumundaki halkla buluşturamamışız şu ana kadar.
0: Evet, evet.
1: Ve ilk defa Yunus Emre Enstitüsü vesilesiyle Gürcistan'la buluştu ve ondan sonra bu bahsine ettiğimiz Gürcü Kızı Yahut İntikam kitabı ile ilgili pek çok faaliyet düzenledik. Yani bir taş atıyorsunuz, o taşın ne kadar büyük etki oluşturacağını,
0: halkaları, evet,
1: halkalar oluşturacağını olay gerçekleştikten sonra, kültür öyle bir şey demek ki, onu da gördük.
0: Kesinlikle.
1: Bunun dışında 1596 Osmanlı Mufassal Defteri'ni gerçekten geride bıraktığımız süreç içerisinde en çok hatırladığım, haz aldığım, tat aldığım bir çalışma olarak gözlemliyorum. Sevgili hocalarımızı bir kez daha gerçekten hayırla yad ediyorum kendilerine ve bunun devamının gelmesi gerekiyor. Hocalarımızın bütün bu tip faaliyette, özellikle oradaki hocalarımızın söylüyorum sonrasında, ya böyle bir şeyler de varmış, keşke daha önce buluşsaydık, keşke daha önce buluştursalardı deme gayreti içerisindeki hallerini düşündükçe yaptığımız işin ne kadar hayırlı işler olduğunu bir kez daha fark etmiş bulunuyoruz. Ve gittiğiniz ülkede dediğim gibi onların değerlerini gördüğünüzde, onların size verdiğiniz değeri gördüğünde bu işin daha çok alınacak mesafe kesbettiğini fark ediyorsunuz.
0: Evet, kesinlikle.
1: Benim söyleyeceklerim kısaca bunlar.
0: Evet, evet.
1: Tabii üzerinden 7 yıl geçtiği için bu anılarımızı bir şekilde belki de kitabi hale getirmek gerekiyor. O noktada
0: elbette,
1: bazı
0: elbette
1: notlarımız da olacak. İlerleyen süreçlerde belki dinleyicilerimizle paylaşma imkanımız da olacak. Çok teşekkür ederim.
0: Biz de çok teşekkür ederiz. Evet, bugün değerli dostumuz, değerli hocamız, değerli arkadaşımız, ortalama 12 yıldır Yunus Emre Enstitüsü'nde görev yapan, kültür sanat faaliyetlerinde ciddi görevler almış ve kıymetli anılar biriktirmiş. Onlardan tabii birkaçını alabiliyoruz sadece ve yaptığı faaliyetlerle dünyanın kapılarını çalmış olan bir değerli arkadaşımızla, sevgili Zekeriya Gültekin'le birlikteydik. Anlattıklarından ben de, sizler de umuyorum güzel şeyler çıkardık. Özellikle heybemizin dolu olduğunu söyledi.

0: Bu bizim elimizi güçlendiren aslında bir özgüven unsuru. Bir yere gittiğimizde bu özgüvenle gidebiliriz. Bu heybe dolu ve bu heybede güzel şeyler var. Gelin tanış olalım diyen bir zatın sözleri var. İşi kolay kılmaya, beraber yaşamaya, beraber nefes almaya, aynı havayı soluduğumuzun inancını insanlara yönlendiren bir kurumla birlikte çalışmalarınızı sürdürün ve bir anlamda kültürün girmediği bir yere de aslında ekonomi ve siyasetin de girme ihtimalinin olmadığını
1: çok doğru
0: çıkardım ben size, evet, cümlelerinizden.
1: Kültürel kimliği eğer inşa etmezseniz ya da varsa bunu yurt dışı ile bulunduğunuz ülkelerle, topluluklarla paylaşmazsanız sizin kimliğiniz tanınmayacaktır.
0: Tabii, ekonomik işbirliği kuramayacaksınız. Biz siyasal işbirliği de kuramayacaksınız.
1: Biz neden bu işi yapıyoruz? Gerçekten de hani deriz ya, kurumsal misyonlar, vizyonlar. Tabii ki burada Türkiye'ye dost insan sayısını arttırmak. Evet. Ama buradaki en önemli şey Yunus Emre Enstitüsü felsefesini yaymak. Yani hem muhatabımızı bu noktada faydalandırmak, hem kendimizi faydalandırmak.
0: Neydi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tabiriyle? Kazan kazandı,
1: evet,
0: değil,
1: evet,
0: mi?
1: Kazan. Evet, siyasi alandaki karşılığı budur.
0: Evet, kazan kazan.
1: Evet.
0: Evet, çok teşekkür ediyoruz. Vakit ayırdınız. Çok güzel etkileşim aldık biz sizden. Enerjiniz çok güzeldi. Cümleler çok değerli topluydu. Dediğim gibi bir iletişimciyle beraber olmak da bize ayrı bir has kattı. Saygılarımızı, sevgilerimizi sunuyoruz. İyi ki varsınız, iyi ki geldiniz. İnşallah başka bir programda görüşünceye dek son cümleleri sizin mesajınızla tüm dünyaya iletelim. Hoşça kalın diyelim.
1: Evet, aslında programın ismi de çok güzel. Harika bir isim. Bilmiyorum bu ismi kim koydu? Belki
0: ben koymuştum ama bir şarkıdan yola çıktım.
1: Ya ne güzel. O şarkı nelere?
0: 80'li yıllarda Yeni Türkü'nün Dünyanın Kapıları isminde bir şarkısı vardı. Oradan yola çıktım.
1: Evet.
0: Ve baktım bugüne kadar bir program halinde sunulmamış.
1: Çok güzel.
0: Evet, tam da dedim bizim misyonumuza uygun.
1: Size de yakışıyor aslında.
0: Eyvallah, hepimize inşallah.
1: Sizin kapılarınız herkese açık, bizlere olduğu gibi. Efendim ben de bütün dünyada, bütün toplulukların, bütün insanların ulaşamayacağımız hiçbir nokta kalmasın dercesine kapılarını çalmaya devam edeceğimizi belirtiyoruz. Yunus Emre Enstitüsü'nün tüm gayretleri dünya milletlerine ulaşmak, huzur ve güven içerisinde bir dünya oluşturmak adına Türk dilinin güzelliğini, Türk kültürünün, Türk tarihinin, edebiyatının bütün inceliklerini bütün dünyayla paylaşmaktır efendim. Biz teşekkür ediyoruz.
0: Hoşçakalınız. Görüşmek ümidiyle.

0: Dünyanın Kapıları. Merhaba. Sizlere iletmek istediğimiz bir selamımız var. Gelin tanış olalım, işi kolay kılalım diyen zatın, yani Yunus Emre'nin cümleleriyle kapınızı çalıyoruz. Dünyanın neresinde olursanız olun, selamımızı kulaklarınıza, oradan gönlünüzü ulaştırmak istiyoruz. Kabul veya reddetme hakkınız elbette var. Fakat eğer kabul ederseniz, biz her hafta kapılarımızı sevgi ve saygıyla çalmaya devam edeceğiz. Dünyanın Kapıları.
1: Yunus Emre Enstitüsü sundu.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Ankara Büyükelçisi Berry'i kabul etti. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye-Irak Özel Temsilcisi Tom Berry'i kabul etti. Erdoğan ayrıca Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi üyesi Dara

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Parlamento Başkanı Halbusi'yi kabul etti. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Parlamento Başkanı Heybet Halbusi'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Basına kapalı gerçekleşen kabulde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da yer aldı.

Bakan Fidan, Fransız mevkidaşı Baro ile telefonda görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noël Barrot ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Hürmüz Boğazı ve bölgedeki savaşa ilişkin müzakereler, Rusya-Ukrayna savaşı, Filistin'deki durum ve Suriye'deki gelişmeler ele alındı.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Ürdün Dışişleri Bakanı Safedi'yi kabul etti. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen Es-Safedi'yi Şam'daki Halk Sarayı'nda kabul etti. Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve işbirliğinin artırılmasının yanı sıra bölgesel gelişmeler ele alındı.

Suriye ve Ürdün ikili işbirliğini görüştü. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen Es-Safedi ile Şam'da bir araya geldi. Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve Ekim ayında Şam'da yapılması planlanan Yüksek Koordinasyon Konseyi toplantısının hazırlıkları ele alındı. Ayrıca Suriye'nin güneyindeki gelişmeler ve Süveyda'ya ilişkin üçlü yol haritasının uygulanması değerlendirildi.

dönen lise öğrencileri için Türk Büyükelçiliği'nde mezuniyet töreni yapıldı. Suriye'nin başkenti Şam'da Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği'nde ülkelerine dönen 28 lise son sınıf öğrencisi için mezuniyet ve diploma töreni düzenlendi. Törende konuşan Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Nuh Yılmaz, öğrencilerin Türkiye Cumhuriyeti'nde kazandıkları eğitim haklarının korunmasının önemine dikkat çekti. Eğitim müşaviri Muhammed Musa Budak ise gençlerin iki ülke arasında gelecekte önemli birer köprü olacağını belirtti. Öğrencilerin eğitimlerine Türkiye Cumhuriyeti'nde ya da Suriye'de devam edebileceği, Şam'da Türk okullarının açılması için de çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Bayant'ın de mühimmat deposunda meydana gelen patlamada şehit olan Savunma Bakanlığı mensupları için tören düzenlendi. Patlamada hayatını kaybeden bakanlık mensuplarının sayısının 14'e yükseldiği, aralarında sivillerin de bulunduğu ondan fazla kişinin yaralandığı bildirildi.

Türkiye Cumhuriyeti'nden Suriye'ye taziye mesajı. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, Suriye'nin İdlib kentinde meydana gelen patlamada hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi. Sarmada ilçesindeki mühimmat deposunda yaşanan patlamada 14 kişi yaşamını yitirmiş, 10 kişi de yaralanmıştı.

Netanyahu, Suriye'nin Şeyh Dağı'ndan Akdeniz'e kadar olan bölgeyi kontrol ettiklerini savundu. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, işgal altındaki Suriye toprağı Şeyh Dağı'nı ziyaret etti. Netanyahu, Şeyh Dağı'ndan Akdeniz'e kadar uzanan bölgeyi kontrol ettiklerini savundu.

Suriye'den Netanyahu'nun Şeyh Dağı ziyaretine kınama. Suriye, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun Şeyh Dağı'na ziyaretini sert şekilde kınadı. Şam yönetimi ziyareti Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğünün ihlali olarak nitelendirdi. Suriye ayrıca İsrail'in saldırılarını durdurması ve 1974 kuvvetlerin ayrıştırılması anlaşmasına uyması çağrısında bulundu.

DAEŞ'e hava operasyonu. Irak Hava Kuvvetleri Selahattin Operasyonlar Komutanlığı sorumluluk alanındaki Vadi Eşşay bölgesinde DAEŞ'e ait sığınakları hedef aldı. F-16 savaş uçaklarıyla düzenlenen 4 hava saldırısında örgüte ait barınak ve sığınakların imha edildiği bildirildi.

tankerlerine yönelik saldırılarına tepki. İran Dışişleri Bakanlığı, Amerika Birleşik Devletleri ordusunun İran'a ait petrol tankerlerine yönelik saldırılarını kınadı. Bakanlık, saldırıların uluslararası hukuku ihlal ettiğini savunarak bölgesel ve uluslararası barışı tehdit eden tehlikeli bir gerilime yol açtığını bildirdi.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

0: Türkçenin sesi.
1: Sporun Türkçesi. Sporu Türkçe konuşuyoruz. Futboldan basketbola, voleyboldan tenise, yüzmeden atletizme, tüm spor dallarının yanı sıra geleneksel Türk sporları ile ilgili tüm gelişmeler Sporun Türkçesinde. Sporun Türkçesi, Türkçenin Sesi Radyosu'nda.
2: Yunus Emre Enstitüsü sunar.
1: Sporun Türkçesi. Sporu Türkçe konuşuyoruz.
3: Türkçenin Sesi Radyosu'nun

programlarda sürpriz konuklarımız olacak. Ünlü ve başarılı sporcularımızı burada stüdyomuzda konuk edeceğiz ve sizlere tanıtmaya çalışacağız. Biraz programın akışına değinelim dilerseniz. Her bölümün başında önümüzdeki hafta ya da bu hafta yaşayacağımız önemli spor olaylarını sizlere hatırlatacağız. Ardından geçtiğimiz haftanın en önemli spor olaylarını konuşacağız ve yorumlayacağız. Örneğin bu hafta sonu Türkiye'de ve Avrupa'da oynanacak olan güzel maçlardan bahsedelim dilerseniz biraz. Futbolla başlayalım. Bu hafta Türkiye'de Spor Toto Süper Lig'de önemli maçlar var. Şöyle bakıyorum. Kayseri Spor Beşiktaş, Gençler Birliği Galatasaray, Başakşehir Konya Spor ve Fenerbahçe Alanya Spor maçları öne çıkıyor ilk bakışta. Bunun yanı sıra Türkiye'de ve dünyada da en çok ilgi gören spor dallarından birisi olan basketbola bir göz atalım. Türk Hava Yolları Avrupa Ligi heyecanı başlıyor bu hafta. Kulüpler bazında Avrupa'nın en büyük organizasyonu aslında Avrupa Ligi. Türk Hava Yolları'nın sponsorluğunda düzenleniyor her sene. Ve Avrupa'nın en önemli basketbol kulüpleri bu turnuvada şampiyonluk mücadelesi veriyor. Bu hafta dediğimiz gibi Avrupa Ligi heyecanı da başlayacak. Bu sezon Avrupa Ligi'nde tam 4 Türk takımı yer alacak. Bu da aslında hiçbir Avrupa ülkesinde olmayan bir olay. Türkiye'de basketbola önemli yatırımlar yapılıyor ve bunun karşılığı aslında hem kulüp bazında hem de milli takım bazında alınmaya başlandı yavaş yavaş. Bu sene de Avrupa Ligi'nde tam dediğim gibi 4 Türk takımı yer alacak. Bunlar Anadolu Efes, Fenerbahçe, Galatasaray ve Darüşşafaka Doğuş. Fenerbahçe geçen sezon Final Four'a yükselip finalde CSKA Moskova'ya kaybetmişti. Şampiyonluğu son maçta kaybetmişti. Bu sene de şampiyonluk favorilerinden bir tanesi. Anadolu Efes'te hakeza her sene yaptığı yatırımla bu turnuvanın önemli favorilerinden birisi oluyor. Galatasaray geçtiğimiz sezon Avrupa Kupası'nı kazanmıştı, ULEP Cup'ı kazanmıştı. Galatasaray ve Darüşşafaka Doğuş da turnuvanın önemli takımlarından biri. Dediğimiz gibi kulüpler bazındaki Avrupa'nın en büyük turnuvası da bu hafta başlıyor. Ayrıca bu sezonun önemli bir ayrıntısı Final Four'un dörtlü finalin bu sezon İstanbul'da düzenlenecek olması. Final, dörtlü final bu sene Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak. Biz de tüm takımlarımıza başarılar diliyoruz. Şimdi dilerseniz bu hafta ya da geçtiğimiz hafta yaşanan önemli spor olaylarını sizlere hatırlatalım. Geçtiğimiz hafta milli takım heyecanı yaşandı. Milli takımlar Dünya Kupası elemelerinde maçlarını oynadı. Liglere ara verildi. Milli takımları isterseniz biraz değerlendirelim. Rusya'da düzenlenecek olan 2018 Dünya Kupası elemelerinde grup maçları oynandı dediğimiz gibi. Türkiye milli takımı açısından çok da iyi bir hafta olmadı maalesef. Türkiye 2018 Dünya Kupası elemeleri I grubunda mücadele ediyor. Hatırlanacağı üzere Türkiye ilk maçını Hırvatistan deplasmanında oynamıştı. Bundan yaklaşık bir ay kadar önce. Ve Zagreb'ten bir birlik beraberlikle dönmüştü. Ve ikinci ve üçüncü maçında bu hafta oynadı Türkiye milli takımı. Önce Ukrayna'yı Konya'da konuk ettik. Konya'daki maçta 2-0 geriye düştü Türkiye ve 2-2'lik beraberliği yakalayarak maçtan 1 puanla ayrıldı. Böylece ilk iki maçını beraberlikle tamamlamış oldu. Aslında Türk taraftarlar, Türkiye'yi destekleyen Türkler daha iyisini bekliyordu mutlaka ama hem Hırvatistan deplasmanında alınan bir puan hem de Ukrayna karşısında 2-0'dan geri dönüş sonucunda alınan bir puan aslında kimse için kötü bir sonuç sayılmazdı. Lakin son olarak İzlanda deplasmanında alınan 2-0'lık mağlubiyet biraz şok etkisi yarattı gibi herkeste. Sonuç olarak 3 maç sonucunda toplanmış 2 puan var. Açıkça söylemek gerekirse hedefimiz başlangıçta bu değildi tabii ki. Çünkü Türkiye milli takımında hedefler her zaman yüksek olmuştur. Başarılı ve yetenekli oyuncular her zaman kadroda olmuştur.

Fakat bu milli takım seçmelerinde biraz kadro seçimi damgasını vurdu gibi biraz gündem oldu. İşte Arda Turan, Selçuk İnan, Burak Yılmaz gibi futbolcuların kadroya alınmaması bayağı bir gündem oluşturdu Türkiye'de. Ve tabii ister istemez hem bundan diğer futbolcular hem de teknik heyet etkilenmiş gibiydi. Tüm bunların sonucunda 3 puan, yani 3 maçta alınan 2 puan şu anda biraz hedeflerin gerisinde kalmamıza sebep oldu ama şu anda tabii artık ileriye bakmak zamanı. Önümüzdeki ay yeniden milli maçlar oynanacak ve Türkiye'nin önünde 3 kritik maç var. 2 Kosova ve 1 Finlandiya. Bu maçlardan 3 galibiyet alınması durumunda yeniden Türkiye ilk 2 potasına girebilir. Biz de öyle ümit ediyoruz. Bakalım neler olacak. I grubunda Hırvatistan şu an lider durumda 7 puanla. Onun peşinden İzlanda geliyor. İzlanda'nın da 7 puanı var. Üçüncü durumda Ukrayna bulunuyor. Onun Ukrayna'nın da 5 puanı. Üçüncü sırada 5 puanla. Türkiye ise 2 puanla 4. sırada yer alıyor. Son 2 sıradaysa birer puanla Finlandiya ve Kosova yer alıyor. Grup birincileri direkt olarak Dünya Kupası'na katılacak. İkinciler ise kendi aralarında playoff oynayacak. Dediğim gibi bizim yapmamız gereken şey önümüzdeki 3 maçı kazanıp tekrar ilk 2 potasına girmek olmalı. Bakalım Türkiye milli takımı önümüzdeki günlerde neler yapacak. O halde diğer gruplardaki son duruma da bakıp futbol bahsini kapatalım şimdilik. A grubunda İsveç ve Fransa'nın 7'şer puanı var. İlk 2 sırayı paylaşıyorlar. B grubunda İsviçre'nin 9, Portekiz'in 6 puanı var. C grubunda Almanya'nın ve Azerbaycan'ın 6'şer puanı var. Azerbaycan'ı tebrik edelim. Gerçekten müthiş başladılar elemelere. 2'de 2 yaptılar. D grubunda Sırbistan ve İrlanda'nın 7'şer puanı var. E grubunda Karadağ, Romanya 4'er puanla ilk 2 sırada. F grubu İngiltere 6 puan, İskoçya 4 puan. G grubu İspanya ve İtalya'nın 7'şer puanı var. H grubunda Belçika ve Yunanistan'ın 9'ar puanı var. Ve I grubunda da Hırvatistan ve İzlanda'nın 7'şer puanı bulunmakta. İlk 2 sırayı paylaşmaktalar. Futbol bahsini kapattık. Şimdi biraz voleyboldan bahsedelim. Voleyboldan güzel bir haberimiz var. Türkiye erkek milli voleybol takımı 2 maçta da Portekiz'i mağlup etmeyi başardı ve Avrupa Şampiyonası'nda oynamaya hak kazandı. 2017 Avrupa Voleybol Şampiyonası Polonya'da düzenlenecek.

terör örgütünün Suriye'deki siyasi kolu PYD'nin kuruluşu, teşkilatı ve yöneticileri. Bozan Kod adlı Mehmet Tören, PKK-KCK Yürütme Konseyi üyesi, Ebu Dülo, KCK Rojava Tevdem sorumlularından, Sosin, KCK Rojava Tevdem sorumlularından, Ebu Velat Kod adlı Salih Müslim Muhammed, PYD eş başkanı, Cemal Kod adlı Murat Karayılan, PKK-KCK Yürütme Konseyi başkanı, Mizgin Ahmet Kod adlı Aynur Hülakü, PKK-KCK Yürütme Konseyi üyesi,

KCK Sözleşmesi, PKK ve PYD örgüt tüzüklerindeki benzerlikler. PKK, KCK ve PYD arasındaki organik bağ tüzükleri ile KCK Sözleşmesi incelendiğinde açık bir şekilde görülmektedir. PYD eş başkanı Dilan Rehan Muhammed Kod adlı Asya Ayşe Abdullah terör örgütü Demokratik Birlik Partisi eş başkanlığı görevini yürütmektedir. Hali hazırda KCK Suriye üst yönetimi içerisinde kantonlardan sorumludur. PKK, KCK ve PYD arasındaki ideolojik bağ PKK, KCK yürütme kurulu üyesi terörist ve PYD eş başkanı Salih Müslim tarafından dile getirilmiştir. PYD eş başkanı Salih Müslim, 25.07.2012'de PKK ile aramızda felsefe olarak ideolojik

olarak bir yakınlaşma var ifadesini kullanmıştır. PKK-KCK Yürütme Konseyi Eş Başkanı Cemil Bayık, 22.03.2017'de PKK-KCK ile Sözler Ojova devriminin ideolojik yaklaşımının aynı kaynaktan beslendiği hususlarını ifade etmiştir.

Sözde üst düzey örgüt üyelerinin açıklamalarında PKK-PYD birlikteliği. PKK'nın yayın organları 8. Genel Kongresi'nin belgelerini derlediği Mayıs 2002 sayısında kongremiz yeni dönemde gerekli görevlendirmeleri yaparak bir Suriye Demokratik Birlik Hareketi'ni ya da partisini ortaya çıkarmalı, onu hareketlerimizin bir parçası olarak görüp desteklemelidir. İfadeleriyle PYD'nin PKK terör örgütü tarafından oluşturulduğunu göstermektedir. PKK ile başı Abdullah Öcalan'ın kardeşi Osman Öcalan 2013 yılında Irak Yerel Medyası'na yaptığı açıklamada PYD'nin kurulması görevinin Murat Karayılan'a verildiğini ancak Karayılan'ın bunu yapamayacağını söylemesi üzerine Irak'taki PJAK gibi PYD'yi de kendisinin kurduğunu, partinin isminde Suriye rejiminin tepkisini çekmemek için Kürdistan kelimesini kullanmadıklarını, PYD'nin PKK'ya bağlı olduğu ve PKK'nın verdiği kararlara göre hareket ettiği hususlarını ifade etmiştir.

Başkanı olan Fuat Ömer Kod adlı Barzani Muhammed, 2008 yılında ASO adlı Suriye gazetesine verdiği röportajda PYD politikaları ile ilgili olarak sözde Batı Kürdistan'da bir demokrasi topluluğu kurarak halkı politik mücadele için hazırladıkları, Suriye'nin Kürt bölgelerinde yeni bir topluluk kurdukları, topluluğa KCK Rojava denildiği hususlarını belirtmiştir. Aldar Halil Kod adlı Velid Halil, PKK-KCK Suriye Üst Yönetimi Dış İlişkiler Sorumlusu ve PYD Merkez Komite Üyesi olan Velid Halil, 2012 yılında Suriye'deki faaliyetlerin çatı organizasyonu olan Tevdem Koordinasyon üyeliğine getirilmiştir. 2013 yılı itibariyle PYD eş başkanı Salih Müslim'in yardımcısı olarak Kamışlı bölgesindeki faaliyetleri organize etmekte ve Tevdem Yürütme Konseyi Kurulu Üyesi üyeliğini görevini yürütmektedir. Tevdem içerisinde faaliyet gösteren PKK terör örgütü üyesi Velid Halil, kod adları Hamza Botan ve Hakkı Gabar olan KCK mensupları ile birlikte görüntülenmiştir. Kod adı Hamza Botan olan Abdullah Şen, terör örgütünün Avrupa'daki ekonomik ve mali sorumluluğunu Hollanda'dan yürütmüştür. 2015 yılının Mart ayında Almanya'da yurt dışında faaliyet gösteren bir terör örgütünün üye olmak suçundan 6 yıl hapis cezasına çarptırılmıştır.

Silahlı Kolu YPG, Halk Savunma Birlikleri. PKK-KCK mensubu birçok terörist özellikle Suriye krizinin başlamasının ardından PYD saflarına kaydırılmış ve KCK tarafından PYD'nin silahlı faaliyetlerini yürütmek için görevlendirilmiştir. PKK-KCK terör örgütünün KCK sözleşmesi alan merkezleri başlığı adı altında halk savunma merkezlerinin sözde Kürdistan genelinde savunmayı sağladığı, amacının konfederal sistemi inşa etmek olduğu ve stratejisi meşru savunma şeklinde tanımlanmıştır. KCK yapılanması Suriye'de hedeflenen özelliği oluşturmak amacıyla YPG Halk Savunma Birlikleri ve Kadın Savunma Birlikleri

YPJ adıyla silahlı unsurlar teşkil etmiştir. Söz konusu silahlı unsurlar PKK'nın silahlı kanadı HPG, Halk Savunma Güçleri ile benzer bir şekilde örgütlenmiştir. Terör örgütünün silahlı kanadı olan YPG, PKK-KJK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan tarafından ileri sürülen ideolojiyi benimsediğini internet sitesinde demokratik, ekolojik ve kadın özgürlükçü toplum paradigması ilkelerini kendisine esas alan bir yapı şeklinde tanıtarak ortaya koymuştur. YPG, PKK'nın askeri sorumlulukları tarafından yürütülmekte ve Suriye dışından gelen çok sayıda teröristi bünyesinde barındırmaktadır.

Kazan'da PKK-KJK terör örgütü mensubu Şahin Cilokod adlı Mustafa Abdi Bin Halil bulunmaktadır. KJK Yürütme Konseyi Başkanlığı YPG içerisinde bulunan teröristler aracılığıyla silahlı unsurlara aktarıldığı talimatlarla Suriye'deki faaliyetleri kontrol etmektedir. 1997-2003 yılları arasında terör örgütünün Avrupa yapılanması içerisinde faaliyet gösteren Mustafa Abdi Bin Halil, 2005 yılında PKK üst yönetiminde yürütme kurulu üyesi olarak görev yapmıştır. 2012 yılından itibaren terör örgütünün Suriye yapılanmasındaki silahlı faaliyetlerin sorumlusudur. PKK terör örgütüne 1994 yılında katılmıştır. 2011'de intikal ettiği Suriye'de YPG genel sorumlusu olarak faaliyet yürütmektedir.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Ankara Büyükelçisi Berry'i kabul etti. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye-Irak Özel Temsilcisi Tom Berry'i kabul etti. Erdoğan ayrıca Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi üyesi Darrell İsa ve eşini de kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmeler basına kapalı gerçekleştirildi.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Parlamento Başkanı Halbusi'yi kabul etti. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Parlamento Başkanı Heybet Halbusi'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Basına kapalı gerçekleşen kabulde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da yer aldı.

Bakan Fidan, Fransız mevkidaşı Baro ile telefonda görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noël Barrot ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Hürmüz Boğazı ve bölgedeki savaşa ilişkin müzakereler, Rusya-Ukrayna savaşı, Filistin'deki durum ve Suriye'deki gelişmeler ele alındı.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Ürdün Dışişleri Bakanı Safedi'yi kabul etti. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen Es-Safedi'yi Şam'daki Halk Sarayı'nda kabul etti. Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve işbirliğinin artırılmasının yanı sıra bölgesel gelişmeler ele alındı.

Suriye ve Ürdün ikili işbirliğini görüştü. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen Es-Safedi ile Şam'da bir araya geldi. Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve Ekim ayında Şam'da yapılması planlanan Yüksek Koordinasyon Konseyi toplantısının hazırlıkları ele alındı. Ayrıca Suriye'nin güneyindeki gelişmeler ve Süveyda'ya ilişkin üçlü yol haritasının uygulanması değerlendirildi.

Dönen lise öğrencileri için Türk Büyükelçiliği'nde mezuniyet töreni yapıldı. Suriye'nin başkenti Şam'da Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği'nde ülkelerine dönen 28 lise son sınıf öğrencisi için mezuniyet ve diploma töreni düzenlendi. Törende konuşan Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Nuh Yılmaz, öğrencilerin Türkiye Cumhuriyeti'nde kazandıkları eğitim haklarının korunmasının önemine dikkat çekti. Eğitim müşaviri Muhammed Musa Budak ise gençlerin iki ülke arasında gelecekte önemli birer köprü olacağını belirtti. Öğrencilerin eğitimlerine Türkiye Cumhuriyeti'nde ya da Suriye'de devam edebileceği, Şam'da Türk okullarının açılması için de çalışmaların sürdüğü bildirildi.

İdlib'de şehit olan Savunma Bakanlığı mensupları için tören düzenlendi. Suriye'nin İdlib kentinde mühimmat deposunda meydana gelen patlamada şehit olan Savunma Bakanlığı mensupları için tören düzenlendi. Patlamada hayatını kaybeden bakanlık mensuplarının sayısının 14'e yükseldiği, aralarında sivillerin de bulunduğu ondan fazla kişinin yaralandığı bildirildi.

Türkiye Cumhuriyeti'nden Suriye'ye taziye mesajı. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, Suriye'nin İdlib kentinde meydana gelen patlamada hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi. Sarmada ilçesindeki mühimmat deposunda yaşanan patlamada 14 kişi yaşamını yitirmiş, 10 kişi de yaralanmıştı.

Netanyahu, Suriye'nin Şeyh Dağı'ndan Akdeniz'e kadar olan bölgeyi kontrol ettiklerini savundu. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, işgal altındaki Suriye toprağı Şeyh Dağı'nı ziyaret etti. Netanyahu, Şeyh Dağı'ndan Akdeniz'e kadar uzanan bölgeyi kontrol ettiklerini savundu.

Suriye'den Netanyahu'nun Şeyh Tal ziyaretine kınama. Suriye, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun Şeyh Tal'ın ziyaretini sert şekilde kınadı. Şam yönetimi ziyareti Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğünün ihlali olarak nitelendirdi. Suriye ayrıca İsrail'in saldırılarını durdurması ve 1974 kuvvetlerin ayrıştırılması anlaşmasına uyması çağrısında bulundu.

yerlerine yönelik saldırılarına tepki. İran Dışişleri Bakanlığı, Amerika Birleşik Devletleri ordusunun İran'a ait petrol tankerlerine yönelik saldırılarını kınadı. Bakanlık, saldırıların uluslararası hukuku ihlal ettiğini savunarak bölgesel ve uluslararası barışı tehdit eden tehlikeli bir gerilime yol açtığını bildirdi.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

0: يورت اف ام 97.8 صوت الوطن.
1: Uçurumun kenarındayım Hızır, bir dilber kalesinin burcunda, vazgeçilmez belaya nazır. Topukların boşluğun avcunda, derin yağar adımı çağırır, kaldım parmaklarımın ucunda.

uçurumun kenarındayım Hızır. Bir gamzelik rüzgar yetecek, haydi beni haydicek. Uçurumun kenarındayım Hızır. Divan hazır, ferman hazır, kurban hazır. Güzelliğin zulme çaldığı sınır, başım döner, beynim bulanır. El etmez, gel etmez. Gözleri bir red, bir davet. Gülce uzak uzak dolanır. Mecaz değil, maraz değil. Gülce semavi bir afet.

uçurumun kenarındayım Hısır. Gülce bir beyaz sihir, canıma bedel bir has. Nur, nar ve nurdan bir zehir. Gülce arafta infaz. Bir tek bakışıyla suyu mu sınır? Güzelliğin zulme çaldığı sınır. Uçurumun kenarındayım Hızır. Ben fakir, en hakir, bin taksir. Cahil cesaretimi alem tanır. Ateşten, kalleşten, mızrakla gürzden, dabbetül arzdan, deccaldan, yedi düvelden, korku nedir bilmeyen ben. Tir tir titriyorum Gülce'den. Ödüm patlıyor Gülce'ye bakmaktan. Nutkum tutuluyor, ürperiyorum. Saniyeler gözlerimde birer can.

de bir can veriyorum. Uçurumun kenarındayım Hızır, bir dilber kalesinin burcunda, vazgeçilmez belaya nazır. Topuklarım boşluğun avcunda, derin yağar adımı çağırır.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimiz, Nostaljik Şarkılar Kuşağı programımıza hoş geldiniz. Keyifli dinlemeler. Bizleri info@yurtfm.org internet sitemizden de takip edebilirsiniz. Dilek ve önerileriniz için 0348 813 5872 telefon numaramızdan ulaşabilirsiniz.

97.8 MHz Yurt FM'den tüm dinleyenlerimize keyifli vakitler dileriz. Sıradaki şarkımız Seyyal Tener'in seslendirdiği Son Verdim Kalbimin İşine şarkısı.

97.8 MHz Yurt FM'den tüm dinleyenlerimize keyifli vakitler dileriz. Sıradaki şarkımız Nilüfer'in seslendirdiği Hatıra Defteri şarkısı.

Kıymetli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimiz, Nostaljik Şarkılar Kuşağı programımızın sonuna geldik. Bir sonraki Nostaljik Şarkılar Kuşağı programımızda buluşmak dileğiyle esen kalın.

Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Sesinize doymak, frekansımızı sizinle paylaşmak istiyoruz. Sorularınız, önerileriniz veya müzik talebileriniz için bize aşağıdaki WhatsApp ve diğer yollarla ulaşabilirsiniz. WhatsApp ve aramlar için 0552 799 0031. Facebook Yurt FM. Web sayfası yurtfm.org. Adres Yurt FM Çoban Bey, Suriye. Bizimle iletişime geçin. Sizinize

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Ankara Büyükelçisi Berry'i kabul etti. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye-Irak Özel Temsilcisi Tom Berry'i kabul etti. Erdoğan ayrıca Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi üyesi Darrell İsa ve eşini de kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmeler basına kapalı gerçekleştirildi.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Parlamento Başkanı Halbusi'yi kabul etti. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Parlamento Başkanı Heybet Halbusi'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Basına kapalı gerçekleşen kabulde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da yer aldı.

Bakan Fidan, Fransız mevkidaşı Baro ile telefonda görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noël Barrot ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Hürmüz Boğazı ve bölgedeki savaşa ilişkin müzakereler, Rusya-Ukrayna savaşı, Filistin'deki durum ve Suriye'deki gelişmeler ele alındı.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Ürdün Dışişleri Bakanı Safedi'yi kabul etti. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymene Safedi'yi Şam'daki Halk Sarayı'nda kabul etti. Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve işbirliğinin artırılmasının yanı sıra bölgesel gelişmeler ele alındı.

Suriye ve Ürdün ikili işbirliğini görüştü. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen Es-Safedi ile Şam'da bir araya geldi. Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve Ekim ayında Şam'da yapılması planlanan Yüksek Koordinasyon Konseyi toplantısının hazırlıkları ele alındı. Ayrıca Suriye'nin güneyindeki gelişmeler ve Süveyda'ya ilişkin üçlü yol haritasının uygulanması değerlendirildi.

Türkiye'ye dönen lise öğrencileri için Türk Büyükelçiliği'nde mezuniyet töreni yapıldı. Suriye'nin başkenti Şam'da Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği'nde ülkelerine dönen 28 lise son sınıf öğrencisi için mezuniyet ve diploma töreni düzenlendi. Törende konuşan Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Nuh Yılmaz, öğrencilerin Türkiye Cumhuriyeti'nde kazandıkları eğitim haklarının korunmasının önemine dikkat çekti. Eğitim müşaviri Muhammed Musa Budak ise gençlerin iki ülke arasında gelecekte önemli birer köprü olacağını belirtti. Öğrencilerin eğitimlerine Türkiye Cumhuriyeti'nde ya da Suriye'de devam edebileceği, Şam'da Türk okullarının açılması için de çalışmaların sürdüğü bildirildi.

İdlib'de şehit olan Savunma Bakanlığı mensupları için tören düzenlendi. Suriye'nin İdlib kentinde mühimmat deposunda meydana gelen patlamada şehit olan Savunma Bakanlığı mensupları için tören düzenlendi. Patlamada hayatını kaybeden bakanlık mensuplarının sayısının 14'e yükseldiği, aralarında sivillerin de bulunduğu ondan fazla kişinin yaralandığı bildirildi.

Netanyahu, Suriye'nin Şeyh Dağı'ndan Akdeniz'e kadar olan bölgeyi kontrol ettiklerini savundu. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, işgal altındaki Suriye toprağı Şeyh Dağı'nı ziyaret etti. Netanyahu, Şeyh Dağı'ndan Akdeniz'e kadar uzanan bölgeyi kontrol ettiklerini savundu.

Netanyahu'nun Şehtar ziyaretine kınama. Suriye İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun Şehtar'a ziyaretini sert şekilde kınadı. Şam yönetimi ziyareti Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğünün ihlali olarak nitelendirdi. Suriye ayrıca İsrail'in saldırılarını durdurması ve 1974 kuvvetlerin ayrıştırılması anlaşmasına uyması çağrısında bulundu.

DAEŞ'e hava operasyonu. Irak Hava Kuvvetleri Selahattin Operasyonlar Komutanlığı sorumluluk alanındaki Vadi Eşşay bölgesinde DAEŞ'e ait sığınakları hedef aldı. F-16 savaş uçaklarıyla düzenlenen 4 hava saldırısında örgüte ait barınak ve sığınakların imha edildiği bildirildi.

tankerlerine yönelik saldırılarına tepki. İran Dışişleri Bakanlığı, Amerika Birleşik Devletleri ordusunun İran'a ait petrol tankerlerine yönelik saldırılarını kınadı. Bakanlık, saldırıların uluslararası hukuku ihlal ettiğini savunarak bölgesel ve uluslararası barışı tehdit eden tehlikeli bir gerilime yol açtığını bildirdi.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

0: Yunus Emre Enstitüsü sunar.
1: Bil bakalım. Bitkiler.
2: Merhaba, ben dünyanın en ilginç ağaçlarından biriyim. En fazla 10 metre uzuyorum. Yapraklarım hiç dökülmüyor. Meyvelerim önce beyaz bir çiçek gibi oluyor, sonra olgunlaşıyor ve mor bir renk alıyor. Meyvelerim gövdemde yetişiyor. Bu en ilginç özelliğim. İnsanlar yaz mevsiminde onları topluyor. Benim için festival de düzenliyorlar. Bilin bakalım, ben kimim?
1: Bu ağaç jabutikaba. Diğer adı Brezilya ağaç üzümü. Sadece Güney Amerika bölgesinde Brezilya, Paraguay ve Arjantin'de yetişiyor. Bil bakalım. Bitkiler. Bil bakalım programının ses ve etkinlik dosyasına internet sitemizdeki Türkçe öğreniyorum bölümünden ulaşabilirsiniz.
0: Yunus Emre Enstitüsü sundu.

0: Yunus Emre Enstitüsü sunar.
1: Bil bakalım. Hayvanlar.
2: Ben çok büyük bir hayvanım. Sadece balina benden daha büyük. Uzun bir burnum var. Buna hortum diyoruz. Hortumumun iki yanında uzun dişlerim var. Dünyanın en uzun dişleri benim. Boyum 5 metre, kilom 5 ton. Bil bakalım, ben kimim?
1: Bu canlıyı tanıdınız mı? Evet evet, doğru bildiniz. Bu hayvanın adı fil. Filler Sahra altı Afrika ile Asya kıtasının bazı bölgelerinde yaşıyor. Filler uzun hortumlarını birçok iş için kullanıyor. Onunla nefes alıyor, kokluyor, dokunuyor, tutuyor ve ses çıkarıyorlar. En önemlisi de bu hortumla 350 kilo ağırlığı kaldırıyorlar. Bil bakalım, hayvanlar. Bil bakalım programının ses ve etkinlik dosyasına internet sitemizdeki Türkçe öğreniyorum bölümünden ulaşabilirsiniz.
0: Yunus Emre Enstitüsü sundu.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Ankara Büyükelçisi Berry'i kabul etti. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye-Irak Özel Temsilcisi Tom Berry'i kabul etti. Erdoğan ayrıca Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi üyesi Darrell İsa ve eşini de kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmeler basına kapalı gerçekleştirildi.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Parlamento Başkanı Halbusi'yi kabul etti. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Parlamento Başkanı Heybet Halbusi'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Basına kapalı gerçekleşen kabulde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da yer aldı.

Bakan Fidan, Fransız mevkidaşı Baro ile telefonda görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noël Barrot ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Hürmüz Boğazı ve bölgedeki savaşa ilişkin müzakereler, Rusya-Ukrayna savaşı,

Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Ürdün Dışişleri Bakanı Safedi'yi kabul etti. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymene Safedi'yi Şam'daki Halk Sarayı'nda kabul etti. Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve işbirliğinin artırılmasının yanı sıra bölgesel gelişmeler ele alındı.

Suriye ve Ürdün ikili işbirliğini görüştü. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen Es-Safedi ile Şam'da bir araya geldi. Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve Ekim ayında Şam'da yapılması planlanan Yüksek Koordinasyon Konseyi toplantısının hazırlıkları ele alındı. Ayrıca Suriye'nin güneyindeki gelişmeler ve Süveyda'ya ilişkin üçlü yol haritasının uygulanması değerlendirildi.

Mezunen lise öğrencileri için Türk Büyükelçiliği'nde mezuniyet töreni yapıldı. Suriye'nin başkenti Şam'da Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği'nde ülkelerine dönen 28 lise son sınıf öğrencisi için mezuniyet ve diploma töreni düzenlendi. Törende konuşan Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Nuh Yılmaz, öğrencilerin Türkiye Cumhuriyeti'nde kazandıkları eğitim haklarının korunmasının önemine dikkat çekti. Eğitim müşaviri Muhammed Musa Budak ise gençlerin iki ülke arasında gelecekte önemli birer köprü olacağını belirtti. Öğrencilerin eğitimlerine Türkiye Cumhuriyeti'nde ya da Suriye'de devam edebileceği, Şam'da Türk okullarının açılması için de çalışmaların sürdüğü bildirildi.

İdlib'de şehit olan Savunma Bakanlığı mensupları için tören düzenlendi. Suriye'nin İdlib kentinde mühimmat deposunda meydana gelen patlamada şehit olan Savunma Bakanlığı mensupları için tören düzenlendi. Patlamada hayatını kaybeden bakanlık mensuplarının sayısının 14'e yükseldiği, aralarında sivillerin de bulunduğu ondan fazla kişinin yaralandığı bildirildi.

Türkiye Cumhuriyeti'nden Suriye'ye taziye mesajı. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, Suriye'nin İdlib kentinde meydana gelen patlamada hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi. Sarmada ilçesindeki mühimmat deposunda yaşanan patlamada 14 kişi yaşamını yitirmiş, 10 kişi de yaralanmıştı.

Netanyahu, Suriye'nin Şeyh Dağı'ndan Akdeniz'e kadar olan bölgeyi kontrol ettiklerini savundu. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, işgal altındaki Suriye toprağı Şeyh Dağı'nı ziyaret etti. Netanyahu, Şeyh Dağı'ndan Akdeniz'e kadar uzanan bölgeyi kontrol ettiklerini savundu.

Netanyahu'nun Şehzad ziyaretine kınama. Suriye, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun Şehzad'ın ziyaretini sert şekilde kınadı. Şam yönetimi ziyareti Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğünün ihlali olarak nitelendirdi. Suriye ayrıca İsrail'in saldırılarını durdurması ve 1974 kuvvetlerin ayrıştırılması anlaşmasına uyması çağrısında bulundu.

DAEŞ'e hava operasyonu. Irak Hava Kuvvetleri Selahattin Operasyonlar Komutanlığı sorumluluk alanındaki Vadi Eşşay bölgesinde DAEŞ'e ait sığınakları hedef aldı. F-16 savaş uçaklarıyla düzenlenen 4 hava saldırısında örgüte ait barınak ve sığınakların imha edildiği bildirildi.

tankerlerine yönelik saldırılarına tepki. İran Dışişleri Bakanlığı, Amerika Birleşik Devletleri ordusunun İran'a ait petrol tankerlerine yönelik saldırılarını kınadı. Bakanlık, saldırıların uluslararası hukuku ihlal ettiğini savunarak bölgesel ve uluslararası barışı tehdit eden tehlikeli bir gerilime yol açtığını bildirdi.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

gelmişti ben ayrıldığımda. Kaç vakit oldu, kaç ay, kaç yıl, kaç asır evimden ayrıldım. Ha benim ruhumun teri memleketim. Dünyayı verseler değişmem çayırındaki bir çiğ tanesini. Meğer gurbet dediğin mapuslukmuş güneşli avlularda yaşanırmış öylesine. Dönüşümde ne bulurum bilemem. Bildiğim döneceğim ey verilmiş sözüm, edilmiş yeminim. Elbet bir gün döneceğim. Yıl kaç olur, hangi mevsim bilemem. Elimde takvim yapraklarından güller, gözümde bir çocuk, saçlarımda kar. Bunca acıyı boşa çekmez hiç kim.

Şirketinizi tanımayan kalmaz. Reklamlarınız için 0552 789 4031 no'lu telefonumuzu arayabilir, yurtfm.org web sitemizden bizlere ulaşabilirsiniz.

0: Yunus Emre Enstitüsü sunar.
1: Dünyanın kapıları. Merhaba. Sizlere iletmek istediğimiz bir selamımız var. Gelin tanış olalım, işi kolay kılalım diyen zatın, yani Yunus Emre'nin cümleleriyle kapınızı çalıyoruz. Dünyanın neresinde olursanız olun, selamımızı kulaklarınıza, oradan gönlünüzü ulaştırmak istiyoruz. Kabul veya reddetme hakkınız elbette var. Fakat eğer kabul ederseniz, biz her hafta kapılarınızı sevgi ve saygıyla çalmaya devam edeceğiz. Dünyanın kapıları.

0: Efendim merhabalar, saygılar, sevgiler, hürmetler. Dünyanın kapılarından bugün de kapılarınızı bir kıymetli konuğumuzla çalmaya geldik. Kapıları çaldığımızda çalmak biliyorsunuz bizde hırsızlık anlamında değil, kapıları böyle tıklatmak şu şekilde vurmak anlamında. Kapılarınızı tıklattık ve dünyanın kapıları tabii ki bu kapılar öyle şey değil yani herhangi bir kapı değil, dünyanın kapılarını çalıyoruz. Amerika'dan Çin'e, Azerbaycan'dan Afganistan'a, efendim Fransa'dan Almanya'ya kadar aklınıza nereye geliyorsa Afrika'dan belki Kanada'ya kadar birçok yeri çalıyoruz. Yunus Emre Enstitüsü'nün kurulma gerekçesi ve amacı da bu zaten. Dünyanın kapılarını farklı tonlarda çalıyor ve dünyanın kapılarından içeriye Yunus Emre'nin felsefesini, inancını götürüyor. Ve orada kültürel ve sanatsal etkinlikler yapıp insanlarla, farklı kültürlerle, farklı coğrafyalarla etkileşim halinde, ilişki halinde olmamızı sağlıyor. İşte tüm bunları düşünerek bugün bu konuları daha da açabilmek için bir kıymetli konuğumuzu, bir değerli hocamızı buraya misafir ettik. Sevgili Zekeriya Gültekin hocamız, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Böyle güzel bir üstadımla aynı programda, aynı platformda dünyanın kapılarını beraber çalma daveti benim için onur verici efendim.
0: Eyvallah.
1: Çok memnun oldum sizlerle önümüzdeki dakikalarda sevgili dinleyicilerimize çaldığımız kapılarla ilgili yaşadığımız hatıraları anlatmak benim için büyük bir mutluluk olacaktır.
0: Eyvallah. Çok teşekkür ediyoruz. Bu güzel ve naif girişinizden dolayı şükranlarımızı sunuyoruz. Tabii bu güzel girişin bir altyapısı var. Niye böyle güzel bir giriş yapıyor Zekeriya Bey? Çünkü kendisi uzun yıllar iletişim sektöründe, medya sektöründe görev alan bir arkadaşımız, bir belki üstadımız, sevdiğimiz bir ayrıca kardeşimiz, arkadaşımız, dostumuz ve değerli bir hocamız bu konuyla ilgili. Ve Yunus Emre Enstitüsü ile tabii ki tanışıyor ve kültürel faaliyetleri yürüten bir organizasyonun içerisinde inancımızı, değerlerimizi, kültürlerimizi dünyanın birçok yerine taşıyan neferlerden biri oluyor. Tüm bunların toplamında dilerseniz sevgili Zekeriya Gültekin'i biraz tanıyalım.
1: Evet, bu girizgahı kısaca geçmem gerekecek herhalde. Ben ilk ve orta öğrenimim Malatya'da, memleketim olan Malatya'da tamamladım. Sonrasında Ankara'da Gazi Üniversitesi'nde İktisadi İdare Bilimler Fakültesini bitirdim. Sonrasında tabii farklı meslek dallarıyla ilgilendik. Öncelikle mali müşavirlik, sonrasında sarı basın kartlı olarak 15 yıl radyolarda ve televizyonlarda muhabirlik, editörlük ve spikerlik hayatımızın ardından özellikle son döneme doğru kültür haberciliği ve ekonomi haberciliği dalında kendimize aynı zamanda bir şeyler katıp aynı zamanda bu kültürel aktörlerle tanıştıktan sonra bu alanın gerçekten kendi kişiliğime de uygun olduğu ve aynı zamanda bu sektörle alakalı acaba neler yapılabilir, yurt dışında kendi kültürümüzü tanıtabilecek argümanlar neler olabilir diye araştırdığımda Yunus Emre Enstitümüzle tanıştım. 2012 yılıydı. Dolayısıyla Yunus Emre Enstitümüzde 2007'de mevzuat çalışmalarıyla beraber 2009 yılında artık faaliyetlerine başlamıştı. Balkanlarda ve Kuzey Afrika'da Mısır üzerinde başlamıştı. Bunları takip ettiğimde gerçekten çok farklı, tam da istediğim türden bir faaliyet alanı olarak gördüm ve buraya başvurdum. Yani mesleki hayatımın acaba buraya nasıl bir katkı sunacağını hep merak ediyordum ama kafamda bazı planlar vardı. Yaklaşık 2 aylık, 3 aylık bir bekleyişin ardından enstitümüzce kabul edildim. Enstitüye bir iletişimci olarak başladım. Kurumsal iletişim birimimizde yönetici olarak başladım. Sonrasında tabii farklı ülkelerde kültürel projelerin yürütülmesinde ve özellikle de mesleki hayatımda önemli bir kilometre taşı olan Gürcistan koordinatörlüğümle beraber sonrasında Yunus Emre üstümüzde çalışma tempomuzu biraz daha arttırarak ülkemiz adına, kültürümüz adına, dünyayla tanışma, etkileşim kurma adına faaliyetler gerçekleştirmeye çalıştık. Umarız başarılı olmuşuzdur.
0: İnşallah. Biz başarılı olduğunuzu düşünüyoruz. Çünkü başarılar aynı zamanda şeyle de orantılı. Bazen anıların azlığı ve çokluğu, yani etkileşimin ve iletişimin temel göstergelerinden biri. Evet. Anılarınız çoksa gerçekten de konuyla ilgili, bu sizin başarı skalanızı gösterir. Anılar çok azsa, yani demek ki etkileşim kurmadığınız anlamına gelir. Programımızın son bölümünde anılarınıza gireceğiz. Ben sevgili Zekeriya Gültekin'i biraz şey yapayım bu anlamda. Diğer katılımcılardan ayrı tutayım. Nedeni de şu: öncesinde de bildiğim için kendisini, ben de aynı sektörde daha küçük çaplarda görev aldım. Bildiğim kadarıyla haber programlarından siyasi programlara kadar ciddi bir şey var. Önünüzde portföy var. Evet, onların hepsinde görevler aldınız. Evet. Daha sonra bu, hani dediniz ya, karakterimle sanki bu kültür sanat, ülkemizin tanıtımı, dünya ile etkileşim sanki benim karakterime daha uygun gibi dediniz. Nasıl karar verdiniz?
1: Bravo,
0: burada?
1: Bravo.
0: Güzel bir örnek.
1: Şimdi,
0: bence.
1: Alper Bey, şöyle bir durum var. Yayıncılık, siz benden çok daha iyi takdir edersiniz, bilirsiniz ki sürekli bir etkileşim halindesiniz. Yani işte radyoculukta sürekli yeni bir konu ve yeni bir konukla tanışma, bu beraberinde pek çok iletişimi getirme noktasında güzel bir mesleki platform. Sonrasında televizyona bakarsınız veya gazeteye bakarsınız, işte yine yeni konularla ve yeni konuklarla röportajlar, haber yapma heyecanı içerisinde yaklaşık bir 15 yıl geçti. Ama bu hareketli yaşama ve heyecanlı yaşama bir noktada kesişen bir sektör varsa, o da kültür sanat sektörü.
0: Evet, evet.
1: Sektör demek belki biraz durumu maddi düşünme noktasına getirebilir. Böyle bir hata yapmayalım. Bizim istediğimiz, Yunus Emre Enstitümüzün de isminden anlaşılacağı üzere, biz gönül yapmak üzere, etkileşim kurmak üzere, yurt dışında Türk toplumuyla, Türk kültürüyle, Türk edebiyatıyla yabancı kültürleri tanıştırma, bir noktada etkileşim noktası belirleme noktasında görevimizi icra etmeye çalıştık. Dediğiniz çok doğru.
0: Ben şunu öğrenmek istedim, pardon kestim belki ama siz sanki, ben öyle anladığım gibi, yanlışsa düzeltin. Siz bir anlamda siyasetin değişkenliğinden,
1: evet,
0: kültürün kalıcılığına geçtiniz.
1: Evet, biraz da.

0: üretici açısından müthiş bir avantaj sağlıyor.
1: Evet.
0: Gergelerin en önemli mesele bu kültürel zenginliği dış dünyayla tanıştırabilmek.
1: Tabii.
0: Bunu yapmak için ta böyle 1800'lü yılların 1857 olsa gerek diye düşünürüm. İlk müzecilik girişimleri oluyor Osmanlı İmparatorluğu'nun Avrupa'da. Yer olarak da sanırım Almanya ve Paris'te sonrasında düzenleniyor. Buradaki temel amaç aslında uygarlıklar noktasında ve Türk toplumunun özellikle imparatorluk bakiyesi, o ümmet bilincini tanıtmaya dönük bir müze anlayışı.
1: Evet.
0: Ama sonrasında Cumhuriyet döneminde bu dönem dönem farklılaşmakla beraber biraz daha Türklük üzerinde yoğunlaşan ve özellikle bizden önceki Anadolu'da kurulan uygarlıkları tanıtmaya dönük bir işte müzecilik ve kültürel diplomasi anlayışı çevresinde gelişiyor. Ve 2012 yılına kadar farklı farklı alanlarda Türkiye'nin tanıtımı devlet kanalıyla yapmaya çalışılıyor ama geldiğimiz noktada Yunus Emre Enstitüsü'nün kurulmasıyla beraber bambaşka bir evrim geçiriyor.
1: Evet.
0: Nasıl geçiriyor? Efendim Türkiye'yi müzelerle çeşitli alanlarda kültürünü, edebiyatını tanıtma noktasında tanıtma girişimleri o dönemin şartları içerisinde geçerliydi ve başarılı da oldu denilebilir. Ancak biz Yunus Emre Enstitüsü'nün isminden gelen bir algılayışla söylemek gerekirse Yunus Emre ne diyor? Gönüller yapmaya geldik. Gelin tanış olalım diyen bir felsefeyi temsil eden ve bu sözleri misyon edinerek Türk kültürünü tanıtmaya çalışan bir kurum hüviyetindeyiz. Ne diyordu Yunus? Yunus ki 13. yüzyıl ortalarından 14. yüzyılın ilk çeyreğine kadar olan dönemde yaşamış bir Türk şairi, bir Anadolu bilgesi ve bir İslam mutasavvıfıdır. Anadolu Türk kültürünün inanç ve bilinç ikliminin oluşmasında büyük katkıları vardır. Tabii ki bu yolu takip eden bizler de Türk kültürünün bu zenginliğini olduğu gibi yansıtma gayesi içerisine girdik. Bizdeki temel felsefe yaklaşım budur. Ancak bunu hayata geçirirken bütün projelerimizde işte tiyatrodan konserlere, konserlerden eğitim, Türk dili çalışmalarına kadar bütün çalışmalarımıza, bütün faaliyetlerimizde bizim için önemli olan muhataplarımızla eşit mesafede olmamızdır. Muhatabımızla sürdürülebilir bir çalışma, bir etkileşim içerisinde devam etme ihtiyacı duymamızdır. Bizim felsefemizde sadece tek taraflı bakış yoktur. Sadece kendi kültürümüzü yüceltmek yoktur. Yeri geldiğinde, zamanı geldiğinde bulunduğumuz yerde yerel kültürü de tanıtma ihtiyacı duyarız. İşte burada ayrılırız. Bizim diğer dünyadaki muadil kuruluşlardan farkımız budur. Biz kendi kültürümüzü farklı araçlarla kullanmaya çalışırız. Yani şimdi isim gitmek istemiyorum ama başka toplumların kültürel diplomasi araçları farklı yöntemleri kullanabilir. Ancak biz gönüller yapmaya geldik.
1: Çok önemli,
0: içerisinde
1: çok önemli.
0: Söylemek gerekirse gönüller yapmaya geldik dediğimiz için hiçbir zaman bunu paraya başka bir şeye tahvil etmeyiz.
1: Veya şeyimiz de yoktur. Hani nedir o? Gizli ajandamız da yoktur.
0: Evet.
1: Bu anlamda çok önemli.
0: Bunu muhataplarımıza kabul ettirdiğimiz, sahada da bizzat bunun çok büyük örneklerini, çok büyük yansımalarını gördüğüm için bunu gerçekten tebessümle, çok rahat, açık alında sizlere anlatabilirim. Gerçekten de Türkiye'nin kültürel diplomasi anlayışında hiçbir bu anlamda tek taraflı hiçbir çıkar yoktur.
1: Evet,
0: her iki tarafın rızası, her iki tarafın faydası bizim için esastır. Gittiğimiz bölgede kendimizi ifade etmekle kalmayıp, kültürel kimliğimizi anlatmakla kalmayıp muhatabımız olan kültürü de tanımak, yeri geldiğinde kendi toplumumuza tanıtmak bizim için ayrıcalıklı bir misyon.
1: Evet, bunun ilk altını çizdiniz. Çok önemli
0: evet.
1: Bir nokta bu. Çok çok ciddi bir nokta. Gerçekten de bunun hissedilmesi, ki hissedilmiştir zaten. Sanırım programımızın ismiyle de örtüştü söyledikleriniz. Biz dünyanın kapılarını çaldık ve bugüne kadar belki de hiçbir yerden red cevabı almadık.
0: Evet. Evet.
1: Bu bunun söylediklerinizin bir göstergesi
0: alamayız,
1: sanırım.
0: Alamayız çünkü yani bakın Alper Bey aslında yani nereye gidersek gidelim. Tabii benim görev yerim Tiflis'ti. 3 yıl bulundum. 2014-2017 ortalarına kadar orada bulundum. Ve gittiğimiz ülkeyi, tanıştığımız insanları gerçekten çok sevdik. Onların da bizi aynı şekilde sevdiğini, beğendiğini, yani bizim şahsımızda Türk kültürüne ilgi duyduklarını, Türk kültürünü tanımaktan büyük bir mutluluk, haz duyduklarını bizzat gözlerimizle

0: gördük. Bütün faaliyetlerimize hem akademik dünyadan hem normal sıradan Gürcü vatandaşlarımız büyük bir katkı sunuyorlardı. Onların örneğin biz Ressamların Buluşması isimli bir program yapmıştık. Bizim Kafkasya'da özellikle Azeri kardeşlerimiz ve bizlerin yanında Gürcü kardeşlerimizin bulunması bizler için çok çok önemliydi. Üçlü bir burada stratejiden bahsedebiliriz. Üçlü bir stratejik yapıyla faaliyetlerimizi icra etmeye çalıştık. Gördük ki o faaliyetlerimizde inanın, mesela bir tane örnek verelim. Tabii, üç dilde tiyatro örneğinde tiyatronun bir kısmı, bir perdesi Gürcüce, bir perdesi Azerice, Azeri Türkçesiyle, bir perdesini de Türkçe, Türkiye Türkçesiyle oynamaya çalıştı oyuncularımız. Ve gerçekten de hem Azerbaycan hem Gürcistan hem Türkiye'den önemli tiyatro oyuncularımız bu projede rol aldılar. Ve orada şunu gördüm, kapanışta da çiçeklerimizi kendilerine arz ettikten sonra şunu söyleme gereği duydum. Aynı olaylara aynı refleksleri gösteren bir coğrafyadayız.
1: Evet, evet.
0: Gerçekten de anlamadığımız bir şey olsa bile aynı hissiyatı taşıyoruz. Ama buna rağmen bir Gürcü Türk olan benimle bana bahsettiği konu gerçekten beni o an çok üzdü. Şöyle diyordu Gürcü Türkolog, ben demişti 80'li yılların ortalarına kadar, yani demir perde ülkelerinin yıkılması aşamasına gelinceye kadar, o soğuk savaş döneminden bahsediyorum. Evet. Maalesef sınırın öte yanındaki Türkleri, Türkiye toplumunu çok af buyurun, insan yiyen birileri olarak tanıyorduk, Allah diyor. Allah. Çünkü böyle anlatılmış, böyle bir imaj çalışması yapılmış o soğuk savaş döneminde. Hmm. Ve ne olmuş biliyor musunuz? 90'lı yılların başlarında bizim o Reşat Nuri Güntekin'in Çalıkuş adlı eseri var ya,
1: evet,
0: hatırlarsınız tabii belki ki, yaşınız itibariyle 86 yılı yapımından bahsediyorum. 1922'lerde yapılmış, roman haline getirilmiş Türk Edebiyatı'nın önemli bir eseri Çalıkuş'u. O Çalıkuş'unu siyah beyaz versiyonunu izledik. Allah Allah, bunlar da bizim gibi insanlarmış deme noktasına
1: evet,
0: gelmişler.
1: Allah Allah, evet,
0: yani
1: bir nokta.
0: Yanlış bir imaj oluşumu başkalarının dilinden başka bir toplumu anlamanın ne kadar yanlış ve aralara duvar örmenin toplumları birbirinden ne kadar uzaklaştırdığını ve gerçeklik algısının ne kadar ters yüz edildiğinin en güzel örneğidir bu.
1: Kesinlikle.
0: Buranın üzerinden biz de tabii Türk dizilerine, Türk sinema filmlerinin işte söyleşileri, gösterimi noktasında önemli projeler gerçekleştirdik. Ve gerçekten geldiğimiz noktada bakın, özellikle Güney Amerika'dan tutun da ta Çin'e kadar, Moskova'ya kadar, aşağı kadar iniyoruz Güney Afrika Cumhuriyeti'ne kadar, bütün ülkelerde özellikle Güney Amerika'da Türk dizilerinin kültürel diplomasi çalışmalarına, kültürel diplomasi çalışmaları gayretine ne büyük katkı sunduğunu hepimiz gözlerimize görüyoruz. Önümüzdeki süreçlerde gerçekten bu Türk dizileriyle, özellikle Türk dizilerini mercek altına aldık ama bundan sonraki süreçte biraz daha hız vereceğiz. Bunlarla ilgili anlıyorum ki kısa süreli yurt dışında düzenleyeceğimiz pek çok faaliyeti bu düzlemde kendi kültürümüzün bir tanıtımı, bir nişanesi olarak da tanıtacağız. Ki Çalıkuş'u bizim için şöyle önemliydi, tekrar dönüş yapacak olursam, bizim kültürel kimliğimizin unsurlarını tanıtma noktasında bence çok önemliydi.
1: Evet, elbette.
0: Ve duygu dünyamızı yansıtma açısından önemliydi. Ve buradan hareketle şunu söyleyebiliriz. Kültürel diplomasi çalışmaları bulunduğunuz ülkede sizin kimliğinizi oluşturur. İnsan, o topluluk sizin kimliğinizi tanımazsa ne güven duyabilir ne de orada yatırım yapabilirsiniz.
1: Evet.
0: Biz bu noktada hareketimizi yoğunlaştırdık. Çok şükür 12 yıldır bu kurumdayız ve bizden önceki arkadaşlarımız da çalışmalarını yüksek düzeyde sürdürmüşlerdir. Bundan sonra da çok büyük bir zenginlik bekliyor tanıtılmak. Farklı yöntemlerle dünya uluslarıyla bir noktada iletişim kurmak amacıyla pek çok argümanımız var. Heybemiz dolu. Yunus Emre'nin söylemiyle, biz gelmedik kavga için, bizim işimiz sevgi için, Hakkın evi gönüllerdir, gönüller yapmaya geldik, evet, diyeceğiz ve heybemizdekilerin hepsini dünya milletleriyle buluşturacağız. Bu konuda Gerçekten de kendimize güvenimiz tamdır. Ve her zamankinden büyük bir gayretle çalışmalarımızı önümüzdeki yıllarda da yoğunlaştıracağız.
1: Evet, çok yani teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir izah oldu. Bazen şöyle anlar olur. Cümleleştirilmesi gereken kelimeler vardır ama onu uzun uzun anlatırsınız. Siz çok güzel özetlediniz. Öncelikle tebrik ediyorum. Yani karşımızda bir iletişimcinin olması çok büyük bir avantajmış.
0: Estağfurullah.
1: Gerçekten çok
0: sizden
1: teşekkür ediyorum.
0: Sizden bunları duymak benim için daha büyük.
1: Çok güzel özetlediniz.
0: Ama şunu söylemeye ne olur izin
1: tabii,
0: verin.
1: Estağfurullah.
0: Şunu fark ettim. Kuruma giren ilk iletişimci bendim efendim. Onu söyleyeyim. Ve gerçekten kurumda herhangi bir, bütün arkadaşlarımız büyük bir gayretle çalışıyorlar. Tabii ki Türk dili bizim için çok önemli. Bütün okutmanlarımız büyük bir gayretle çalışmaktalar. Dil diplomasisi, Türk dili diplomasisi bütün dünyada farkını gösterecektir, gösteriyor. Yunus Emre Enstitüsü'nün büyük çalışmalarıyla, devletimizin büyük katkılarıyla. Ama şunu da söylemek gerekiyor. Aslında bizim için imaj işin odağında.
1: Evet.
0: İmajın en güzel vücut bulacağı sektör bir noktada, yani bir şeyi üretirsiniz ama bunu satmaktır önemli
1: evet.
0: olan. Satmak tırnak içerisinde belirtiyorum. Dünya milletlerine bir noktada kabul ettirmek, argümanlarınızı kendi rızalarıyla kabul etmelerini sağlamak. İnanın bunun yolu da iletişimden geçiyor.
1: Kesinlikle, kesinlikle.
0: Ve bu konuda
1: doğru iletişim.
0: Evet, doğru iletişim. Yani stratejik biraz ağır kaçacak, gönüller yapmaya geldik diyen bir misyonun temsilcisi olarak o konuda stratejik davranmalarımı bilemem. Ama strateji şunu kapsıyorsa, gönülleri kırmamak, kırmadan bir şeyleri anlatabilmekse evet, burada stratejik davranmamız gerekiyor. Stratejik kavram içerisinde koyabiliriz bunu. Ve burada demek istediğim, özellikle basınla, özellikle günümüz iletişim koşullarında bir şekilde kendinden daha çok bulunduğu ulusun kültürünü tanıtmak, bu noktada dünya milletleriyle iletişime geçme noktasında isteği olan herkesin bence Yunus Emre Enstitüsü'ne vereceği çok çok şey var.
1: Evet, kesinlikle.
0: Evet.
1: Evet, programımız ilerliyor ve programımızın son bölümünde ne demiştik hatırlarsanız, çok güzel özetlediniz dediğim gibi. Bu özetin akabinde zihninizde beliren muhakkak anılar vardır. Gerçi kısmen de değindiniz, bir anınızdan bahsettiniz ama evet. Dinlediğimizde böyle özellikle bizi dünyanın biliyorsunuz Suriye'den, efendim Irak'a, Irak'tan, efendim Çin'e kadar, belki Amerika'ya kadar birçok yerde programımız dinlenecek. İnternet üzerinden yayın yapılması münasebetiyle dinlenmeme gibi bir olasılık yok. Bugüne kadar yaptığımız programlar bunun göstergesi. Siz daha önce Gürcistan, Tiflis'te bulundunuz, 3 yıl görev yaptınız. Sonrasında kültür sanat faaliyetleri çerçevesinde veya başlığında dünyanın birçok farklı bölgelerine gittiniz. Haliyle gitmiş olan bir arkadaşımız olarak karşılaştığınız böyle tebessüm ettirici, iyi ki gelmişim, iyi ki bunlarla karşılaşmışım, iyi ki şu anılar yaşanmış dediğiniz noktalarda umuyorum ki dinleyicilerimizin yüzünde tebessüm açtıracaktır. Onlardan var mı, bir demet alabilir miyiz?
0: Evet, tebessüm noktasında bilemeyeceğim. Sonuç öyle olur mu bilmiyorum ama şöyle güzel bir anı diyelim. Hani böyle bizim pek çok faaliyetimiz gerçekleşti. Bahsettiğimiz 2014 ile 17 yılları arasında, 2017 yılı arasında. Bunlardan biri beni çok etkiledi gerçekten. Gürcü Kızı yahut İntikam adlı bir eser var. Ahmet Mithat Efendi'nin.
1: Hmm.
0: Bunun Türkçe'ye çevirisi vardı. Ancak öyle bir eser ki bu 18. yüzyıl Gürcistan'ında işte o dönemin giyimini, kuşamını, yemeğini, derslerini, müziğini Gürcistan'a has. Ahlakını, karakterini, kahramanlığını, sadakat anlayışını, ahde vefa duygusunu, bakın hiç yabancısı olmadığımız değil mi kelimeler
1: evet,
0: bunlar?
1: Evet, tabii ki.
0: Yani işte ortaklık kesmeden, kültürel kimlik biraz da budur. Ortaklık kesmeden bazı karakter noktaları, misafirperverliğimiz, yurt sevgisi, inanın sınırlar, fark ediyorsunuz ki sınırlar aslında hiçbir şey, kültürel sınırlarımız çok daha geniş. Bunu Gürcistan'da da biz görüyoruz. Ortak noktalarımız çok fazla. Yani bu temaların işlendiği Ahmet Mithat Efendi'nin meşhur eserini Gürcü Kızı Yahut İntikamı Gürcüçe'ye çevirdik. Ve bunu da tanıtımını da gerçekten çok güçlü bir biçimde yaptığımızı düşünüyoruz. Ve oradaki yerel bir paydaş kuruluşumuz da Zakaraşvili Enstitüsü'nün ortaklığıyla gerçekleştirdik. İşin bir tarafında da Tiflis Devlet Üniversitesi vardı. Diğer taraftan evet Sulakavri Yayın Evi Müdürü Tina Mamulaşvili vardı. Türkolog Tamar Albenizi. Bu isimler benim için çok önemli. Ve bu ta 18. yüzyıl Gürcistan'da anlatıyordu. Ancak bakın oradaki Türkoloğun bana söylediği şuydu. Ben şu ana kadar bu eserin varlığından bile haberdar değildim dedi kendileri. Düşünün 150 yıllık çok da güzel bir eser ve bunu asıl aktörü konumundaki halkla buluşturamamışız şu ana kadar.
1: Evet.
0: Ve ilk defa Yunus Emre Enstitüsü vesilesiyle Gürcistan'la buluştu ve ondan sonra bu bahsine ettiğimiz Gürcü Kızı Yahut İntikam kitabı ile ilgili pek çok faaliyet düzenledik. Yani bir taş atıyorsunuz, o taşın ne kadar büyük etki oluşturacağını,
1: halkaları, evet.
0: Evet halkalar oluşturacağını olay gerçekleştikten sonra kültür öyle bir şey demek ki onu
1: kesinlikle,
0: gördük.
1: Kesinlikle.
0: Bunun dışında 1596 Osmanlı Mufassal Defteri'ni gerçekten geride bıraktığımız süreç içerisinde en çok hatırladığım, haz aldığım, tat aldığım bir çalışma olarak gözlemliyorum. Sevgili hocalarımızı bir kez daha gerçekten hayırla yad ediyorum kendilerine ve bunun devamının gelmesi gerekiyor. Hocalarımızın bütün bu tip faaliyette, özellikle oradaki hocalarımızın söylüyorum, sonrasında ya böyle bir şeyler de varmış, keşke daha önce buluşsaydık, keşke daha önce buluştursalardı deme gayreti içerisindeki hallerini düşündükçe yaptığımız işin ne kadar hayırlı işler olduğunu bir kez daha fark etmiş bulunuyoruz. Gittiğiniz ülkede dediğim gibi onların değerlerini gördüğünüzde, onların size verdiğiniz değeri gördüğünde bu işin daha çok alınacak mesafe kesbettiğini fark ediyorsunuz.
1: Evet, kesinlikle.
0: Benim söyleyeceklerim kısaca bunlar.
1: Evet, evet.
0: Tabii üzerinden 7 yıl geçtiği için bu anılarımızı bir şekilde belki de kitabi hale getirmek gerekiyor. O noktada bazı notlarımız da olacak. İlerleyen süreçte belki dinleyicilerimizle paylaşma imkanımız da olacak. Çok teşekkür ederim.
1: Biz de çok teşekkür ederiz. Evet, bugün değerli dostumuz, değerli hocamız, değerli arkadaşımız, ortalama 12 yıldır Yunus Emre Enstitüsü'nde görev yapan, kültür sanat faaliyetlerinde ciddi görevler almış ve kıymetli anılar biriktirmiş. Onlardan tabii birkaçını alabiliyoruz sadece ve yaptığı faaliyetlerle dünyanın kapılarını çalmış olan bir değerli arkadaşımızla, sevgili Zekeriya Gültekin'le birlikteydik. Anlattıklarından ben de sizler de umuyorum güzel şeyler çıkardık. Özellikle heybemizin dolu olduğunu söyledi. Bu bizim elimizi güçlendiren aslında bir özgüven unsuru. Bir yere gittiğimizde bu özgüvenle gidebiliriz. Bu heybe dolu ve bu heybede güzel şeyler var. Gelin tanış olalım diyen bir zatın sözleri var. İşi kolay kılmaya, beraber yaşamaya, beraber nefes almaya, aynı havayı soluduğumuzun inancını insanlara yönlendiren bir kurumla birlikte çalışmalarınızı sürdürün ve bir anlamda kültürün girmediği bir yere de aslında ekonomi ve siyasetin de girme ihtimalinin olmadığını
0: çok doğru
1: çıkardım ben sizin
0: evet
1: cümlelerinizden.
0: Kültürel kimliği eğer inşa etmezseniz ya da varsa bunu yurt dışı ile bulunduğunuz ülkelerle, topluluklarla paylaşmazsanız sizin kimliğiniz tanınmayacaktır.
1: Tabii, ekonomik işbirliği kuramayacaksınız.
0: Biz
1: siyasal işbirliği de kuramayacaksınız.
0: Biz neden bu işi yapıyoruz? Gerçekten de hani deriz ya kurumsal misyonlar, vizyonlar. Tabii ki burada Türkiye'ye dost insan sayısını arttırmak. Evet. Ama buradaki en önemli şey Yunus Emre Enstitüsü felsefesini yaymak. Yani hem muhatabımızı bu noktada faydalandırmak hem kendimizi faydalandırmak.
1: Neydi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tabiriyle? Kazan kazandı
0: evet,
1: değil
0: evet
1: mi? Kazan.
0: Evet, evet, siyasi alandaki karşılığı budur.
1: Evet evet, kazan kazan.
0: Evet.
1: Evet, çok teşekkür ediyoruz. Vakit ayırdınız. Çok güzel etkileşim aldık biz sizden. Enerjiniz çok güzeldi. Cümleler çok değerli topluydu. Dediğim gibi bir iletişimciyle beraber olmak da bize ayrı bir has kattı. Saygılarımızı, sevgilerimizi sunuyoruz. İyi ki varsınız, iyi ki geldiniz. İnşallah başka bir programda görüşünceye dek son cümleleri sizin mesajınızla tüm dünyaya iletelim. Hoşça kalın diyelim.
0: Evet, aslında programın ismi de çok güzel. Harika bir isim. Bilmiyorum bu ismi kim koydu? Belki
1: ben de koymuştum ama bir şarkıdan yola çıktım.
0: Ya ne güzel. O şarkı nelere?
1: 80'li yıllarda Yeni Türkü'nün Dünyanın Kapıları isminde bir şarkısı vardı. Oradan yola çıktım.
0: Evet, baktım.
1: Bugüne kadar bir program halinde sunulmamış.
0: Çok güzel.
1: Evet
0: ya.
1: Tam da derim bizim misyonumuza uygun.
0: Size de yakışıyor aslında.
1: Eyvallah, hepimize
0: inşallah. Sizin kapılarınız herkese açık. Eyvallah. Bizleri olduğu gibi. Efendim ben de bütün dünyada bütün insanların ulaşamayacağımız hiçbir nokta kalmasın dercesine kapılarını çalmaya devam edeceğimizi belirtiyoruz. Yunus Emre Enstitüsü'nün tüm gayretleri dünya milletlerine ulaşmak, huzur ve güven içerisinde bir dünya oluşturmak adına Türk dilinin güzelliğini, Türk kültürünün, Türk tarihinin, edebiyatının bütün inceliklerini bütün dünyayla paylaşmaktır efendim. Biz teşekkür ediyoruz.
1: Hoşçakalınız. Görüşmek ümidiyle.

0: Dünyanın kapıları. Merhaba. Sizlere iletmek istediğimiz bir selamımız var. Gelin tanış olalım, işi kolay kılalım diyen zatın, yani Yunus Emre'nin cümleleriyle kapınızı çalıyoruz. Dünyanın neresinde olursanız olun, selamımızı kulaklarınıza, oradan gönlünüzü ulaştırmak istiyoruz. Kabul veya reddetme hakkınız elbette var. Fakat eğer kabul ederseniz, biz her hafta kapılarımızı sevgi ve saygıyla çalmaya devam edeceğiz. Dünyanın kapıları.
1: Yunus Emre Enstitüsü sundu.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

kabul etti. Erdoğan ayrıca Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi üyesi Darrell İsa ve eşini de kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmeler basına kapalı gerçekleştirildi.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Parlamento Başkanı Halbusi'yi kabul etti. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Parlamento Başkanı Heybet Halbusi'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Basına kapalı gerçekleşen kabulde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da yer aldı.

Bakan Fidan Fransız mevkidaşı Baro ile telefonda görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noël Barrot ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Hürmüz Boğazı ve bölgedeki savaşa ilişkin müzakereler, Rusya-Ukrayna savaşı, Filistin'deki durum ve Suriye'deki gelişmeler ele alındı.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Ürdün Dışişleri Bakanı Safedi'yi kabul etti. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen Safedi'yi Şam'daki Halk Sarayı'nda kabul etti. Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve işbirliğinin artırılmasının yanı sıra bölgesel gelişmeler ele alındı.

Suriye ve Ürdün ikili işbirliğini görüştü. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen Es-Safedi ile Şam'da bir araya geldi. Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve Ekim ayında Şam'da yapılması planlanan Yüksek Koordinasyon Konseyi toplantısının hazırlıkları ele alındı. Ayrıca Suriye'nin güneyindeki gelişmeler ve Süveyda'ya ilişkin üçlü yol haritasının uygulanması değerlendirildi.

Türkiye'ye dönen lise öğrencileri için Türk Büyükelçiliği'nde mezuniyet töreni yapıldı. Suriye'nin başkenti Şam'da Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği'nde ülkelerine dönen 28 lise son sınıf öğrencisi için mezuniyet ve diploma töreni düzenlendi. Törende konuşan Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Nuh Yılmaz, öğrencilerin Türkiye Cumhuriyeti'nde kazandıkları eğitim haklarının korunmasının önemine dikkat çekti. Eğitim müşaviri Muhammed Musa Budak ise gençlerin iki ülke arasında gelecekte önemli birer köprü olacağını belirtti. Öğrencilerin eğitimlerine Türkiye Cumhuriyeti'nde ya da Suriye'de devam edebileceği, Şam'da Türk okullarının açılması için de çalışmaların sürdüğü bildirildi.

İdlib'de şehit olan Savunma Bakanlığı mensupları için tören düzenlendi. Suriye'nin İdlib kentinde mühimmat deposunda meydana gelen patlamada şehit olan Savunma Bakanlığı mensupları için tören düzenlendi. Patlamada hayatını kaybeden bakanlık mensuplarının sayısının 14'e yükseldiği, aralarında sivillerin de bulunduğu ondan fazla kişinin yaralandığı bildirildi.

Türkiye Cumhuriyeti'nden Suriye'ye taziye mesajı. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, Suriye'nin İdlib kentinde meydana gelen patlamada hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi. Sarmada ilçesindeki mühimmat deposunda yaşanan patlamada 14 kişi yaşamını yitirmiş, 10 kişi de yaralanmıştı.

Netanyahu, Suriye'nin Şeyh Dağı'ndan Akdeniz'e kadar olan bölgeyi kontrol ettiklerini savundu. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, işgal altındaki Suriye toprağı Şeyh Dağı'nı ziyaret etti. Netanyahu, Şeyh Dağı'ndan Akdeniz'e kadar uzanan bölgeyi kontrol ettiklerini savundu.

Suriye'den Netanyahu'nun Şeyh Dağ ziyaretine kınama. Suriye, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun Şeyh Dağ'ına ziyaretini sert şekilde kınadı. Şam yönetimi ziyareti Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğünün ihlali olarak nitelendirdi. Suriye ayrıca İsrail'in saldırılarını durdurması ve 1974 kuvvetlerin ayrıştırılması anlaşmasına uyması çağrısında bulundu.

0: DAEŞ hava operasyonu. Irak Hava Kuvvetleri Selahattin Operasyonlar Komutanlığı sorumluluk alanındaki Vadi Eşşay bölgesinde DAEŞ'e ait sığınakları hedef aldı. F-16 savaş uçaklarıyla düzenlenen 4 hava saldırısında örgüte ait barınak ve sığınakların imha edildiği bir...
1: Yunus Emre Enstitüsü sunar.
2: Selahaddin'in varisi. Kudüs'ten Bağdat'a, Bağdat'tan Şam'a ve oradan Anadolu'ya. Bu çağrı sizlere, bizlere, hepimize direkt. Kimdir Selahaddin'in varisi? Başkası değil. Sensin ey kardeşim. Bu çağrı sanadır. Aynı ülkü, aynı mefkureyle birbirimize ellerimizi uzatmak zorundayız. Şimdi beraber olma zamanı. Selahaddin'in varisiyiz.

0: Efendim merhabalar, saygılar, sevgiler, hürmetler en kalbi hislerimizle, Allah'ın izniyle, keremiyle bugün de güzel bir günde değerli hocam Mehmet Sıla'yla birlikteyiz. Programımız Selahattin'in varisi malumunuz ve Selahattin Eyyubi Hazretlerinden kopamıyoruz çünkü bugün de Kudüs konusunu konuşacağız değerli hocamla. Değerli hocamın konuyla ilgili yazılmış çok güzel, hakikaten de hepinize tavsiye edebileceğim, okumak anlamında da asla insanı sıkmayan ve bir an önce böyle hani bitirmeyi arzu ettiğiniz kitaplar vardır ya. Hocamın üslubu da bu şekilde, gerçekten çok tatlı, çok güzel bir üslubu var. Gencecik kardeşlerimizden ihtiyarlara kadar tavsiye edebileceğimiz çok güzel bir kitap. Kudüs Çağırıyor isminde değerli hocam Mehmet Sıla'nın yazdığı ve Düşün Yayıncılık'tan çıkan bu kitabı sizlere öneriyoruz. Tüm internet kitap satıcılarında ve kitap evlerinde bulabileceğiniz bir kitap. Öncelikle hocam hoş geldiniz yine.
1: Teşekkür ederim.
0: Allah razı olsun. Artık programı beraber yürütüyoruz.
1: İnşallah.
0: Her ne kadar hoş geldiniz desek de tabii ki hoş geldiniz ama artık siz programın yapımcısısınız, beraber sunuyoruz. Ben sadece sizin yanınızda belki ola ki aklımıza takılan, dinleyicilerimizin aklına takılan bazı sorular olursa onları cevaplamanızı istiyorum. Aslında program sizindir. İnşallah sizin ilminizle ve sizin güzelliğinizle yürüyor. Allah sizden razı olsun.
1: Sağ olun. Sizden de.
0: Değerli hocam, Selahattin'in varisinde biliyorsunuz 4 bölüm boyunca Selahattin Eyyubi'ye geldik ve Selahattin Eyyubi'nin gerçekten de örnek alınacak hayatını detaylandırdık. Hatta diğer kitaplarınıza da baktığımda konuyla çok ilişkili gördüğümüz için bugün Kudüs konusunu konuşalım istiyorum ve mümkünse şuradan başlayalım istiyorum, eğer sizce de bir sakıncası yoksa. Malumunuz olduğu üzere 3 kitabi dinde de Kudüs kutsal bir mekan.
1: Evet.
0: Ve Kudüs ilgili gerek Selahattin Eyyubi öncesi ve sonrasında da birçok seferler değil mi, gerek Müslümanlar tarafından gerekse diğer dinler tarafından hem Haçlı seferler hem de diğer seferler düzenlenmiş. Onu bu kadar özel kılan, aziz kılan konu nedir? İsterseniz oradan başlayabilir miyiz?
1: Tabii aslında Kısas-ı Enbiya, yani peygamberler tarihi, insanlığın ortak tarihidir.
0: Evet.
1: Biz, konumuz Kudüs olduğu için söylüyorum, Tevrat'ta, yani Alte Testament denilen Tevrat, Noye Testament İncil,

0: ve Kur'an-ı Kerim. Burada arz-ı mev'udun merkezidir Kudüs. Arz-ı mev'ud, vaat edilmiş ülke. Yani aslında tahrif edilmiş Tevrat var. Tahrif, çok çok tahrif edilmiş İncil-i Şerif var. Ama Kur'an-ı Kerim'e kelimesine, virgülüne dokunulmamıştır. Evet. Yani vahyi ilahi Hazreti Cebrail Aleyhisselam'ın vahiy denilen iletişimle Resulullah'la kurduğu diyalog ve ona tebliği aynen günümüze gelmiştir. Şimdi şunu ben söylemek istiyorum. Hani Yahudiler için vaat edilmiş ülke Nil Nehri'nden Fırat'a kadar bize aittir. Bu Allah bize vaat etti bunu. İşte biz bugün onun için böyle yavaş yavaş yavaş çoğalıyoruz, genişletiyoruz
1: diyorlar
0: evet. Yahudiler için, yani daha doğrusu Siyonistler için söyleyeyim.
1: Bu Allah'ın bir emri olarak kabul ediyorlar.
0: Adeta.
1: Evet.
0: Bütün Yahudiler Siyonist değildir. Mesela Polonya Yahudiler var, Hasidiler. Evet. Hani uzun şapka giyer, evet, zülüflerini, favorilerini,
1: evet,
0: indirirler.
1: Uzatırlar.
0: Evet. Bunlar antisiyonisttir. Sonra Natural Karta mezhebi antisiyonisttir. Bir Yahudi daha var. Yahudi grubu daha var. Onlar da karşıdır siyonistlere. Hatta siyonistlere, yani bugünkü yakında Türkiye'ye gelecek olan Benjamin Netanyahu'ya yani.
1: Evet.
0: Bunlar siyonisttir.
1: Evet.
0: Hakikaten. Ben Gurion siyonisttir. Havaalanlarına adı verilen ve İstanbul Üniversitesi hukuku bitiren adamdır bunlar. Yani aslında efsanevi ve uzaklardan biri değil bunlar.
1: Evet.
0: Türkiye'yi bizim kadar konuşan.
1: Evet, çok bunlar. Bölgeyi, evet, de çok iyi bilen.
0: Bizleri de iyi tanıyan.
1: İyi tanıyan.
0: Bizim güçlü ve zayıf noktalarımızı bilen insanlar var aralarında. Yahudiler arasında bir Eskenazi Yahudileri, iki Sefarat Yahudileri. Eskenazi Yahudiler İstanbul'dan geliyorlar, Arjantin'den geliyorlar. Sefarat Yahudileri, Sefarat İspanya demektir.
1: Endülüs.
0: İspanya demektir. Yani İspanya'dan kovulup Türkiye'ye gelen, Osmanlı'ya gelen, hiçbir Avrupa ülkesini kabul etmediği halde Osmanlı, insani açıdan zulme uğrayana el uzatan bir dinin mensubuyuz. Onları alıyor, Selanik, İzmir, İstanbul, Bursa'ya yerleştiriyor onları. Sefarat Yahudileri. Karaim Yahudileri, bunlar Hazar Denizi'nin kuzeyinde Turani kökenli Yahudilerdir. Yani Hazreti İsa Efendimiz'den de evvel Asya'dan, mesela Özbekistan, diyelim Buhara'dan çıkmış yola batıya doğru giderken ilk kitapla karşılaşıyorlar. Bu kitap Tevrat'tır. Tebliğ ediliyor, kabul ediyorlar. Ve onlar Karaim, İbrani kökenli değildir. Karaim Yahudiler Turani'dir. Böyle üç çeşitli Yahudilerden orijin olarak bahsetmiş olduk. Biz şu andaki duruma gelelim. Yani kameramızı günümüze getirelim.
1: Evet.
0: Arkadaşlarla görüştük. Dedik arkadaşlar, 1948 yılında bir harekat olmuş. Danışıklı dövüş olmuş. Ürdün ve İsrail daima bir anlaşma yaparmış. 15-20 askeri ölürmüş ama daha fazla işgal edilmezmiş. Daha fazla gelmezmiş. Bugüne kadar tek çarpışan Arap devleti Irak olmuş. Bir de Sina çölünde bir huruç hareketi yapan Mısır hariç. Bir kere yaptı o hurucunu. Onun dışında yine anlaşmalı. Tabii burada vekalet savaşı gibidir yani bu.
1: Evet, evet.
0: Amerika ve Rusya şöyle yapın diyor. Bu kadar olsun diyor. Ve bu yayılmacı, siyonist Yahudiler için en güzel olan barış süreci oluyor. Yani vuruyor, darbeyi vuruyor, işgal ediyor ve bekletiyor. Beklettiği sırada bir, legalize oluyor. İki, aldığı yerleri
1: dahil etmiş oluyor.
0: Dahil yani. Ediyor.
1: Evet.
0: Yani sindiriyor. Oraları sindiriyor devamlı. Yaptığı bu.
1: Evet.
0: Dolayısıyla barış süreci yayılmacı İsrail için en çok, en ideal olaydır.
1: Öyle, sen tehlikeli süreç de o süreçtir.
0: Tabii,
1: bir anlamda.
0: Tabii gidiyor çünkü artık.
1: Evet.
0: Gidiyor. Müslümanların hepsine sahip çıkması lazım. Aslında yani bize göre söyleyeyim, tam bir Osmanlı şehridir Kudüs. Kudüs bir Osmanlı kentidir. Her mahallesinde Kanuni'den kalma, özellikle Kanuni'den kalma ve çarşılar vardır. Bir, çeşmeler vardır, kapılar vardır, altyapı vardır. Bütün sokaklar, bir arkeolog arkadaşımız var, Musa Hicazi. Kudüs'te yaşar. kendisi arkeoloji yapmış Türkiye'den. Kudüs'teki çalışmalar sırasında niye demişler sen bu gelen Türkiyelilerle, Türkiye'den gelen turistlerle çok görüşüyorsun? Diyor ki ben orada gittim, yaptım bunu. Ondan sonra da demiş onlar da Osmanlı çocukları. Yani onlar elbette dedelerinin 4 asır kaldığı yere geliyorlar. Çünkü demiş ben arkeolog olarak yaptığım çalışmalarda bakıyorum ki kaldırdığımız her taş Osmanlı diye bağırıyor demiş.
1: Evet.
0: Bu müthiş bir şeydir. Yani.
1: Çok müthiş gerçekten de.
0: Orada mesela Via Dolorosa diye ıstırap yolu var. İki Katta'nın çarşısı var. Katta'nın çarşısı tıpkı Şam'daki Suk-ı Hamidiye gibi Kudüs'teki vatandaşların Müslüman, Hristiyan, Yahudi, Ermeni her neyse bu hayat standartını yükseltmek için 200 dükkanlık çarşı yapıyor Osmanlı. Oraya bırakıyor emanet. Via Dolorosa hani İncil'de anlatılan bir zeytin dağında yakalanıyor Hazreti İsa Efendimiz asılıyor daha doğrusu. Ondan sonra idama götürülürken onlara göre sırtında haçı ve bir yol var takip ettiği Via Dolorosa ıstırap yolu. Onun yıkıldığı buraya düştü denilen her yere Osmanlı bir çeşme yapmış. Evet. Gitti bir yerde daha buraya da düştü. Oraya da bir çeşme yapmış. Yani Osmanlı'da Hazreti Musa Efendimiz'e de merhamet peygamberi Hazreti İsa Efendimiz'e de Bakara suresinin sondan ikinci ayeti ayetinde. Ve Miraç'ta gelen ayeti Emine Resulü'de ifade edildiği gibi bütün bir mümin meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine hepsine inanır diyor.
1: Evet.
0: Neydi o? Emine Resulü ve uzilihim Rabbi vel müminun kullun emene billahi ve melaiketihi ve kütübihi ve rusulihi vel yevmil ahir.
1: Evet.
0: Ya devam eder. Ahiret gününe inanma. Ona olan hürmet bütün peygamberler İslam peygamberleridir.
1: Elbette.
0: Hepsi tevhidi telkin için gelmiştir. Ama ümmetle ve bir ümmete gelmiştir. Bir millete, bir topluluğa, bir coğrafyaya gelmiştir. Dolayısıyla zamanla o ifsad olmuş. İnsanlar dünya muhabbeti olan yani hubbu dünya ile donanmış olan insanlar onu kendi çıkarlarına göre değiştirmişler ve bozmuşlar. Evet. Onun için en son, en mütekamil Kur'an-ı Kerim gelmiş.
1: Evet.
0: Kur'an-ı Kerim'de bakıyorsunuz ki bir Yusuf suresi var. İbrahim suresi var.
1: Elbette ki tüm peygamberlerin belki sure olarak geçmese de neredeyse Musa Aleyhisselam'ın başından geçen hadiselerin tamamı olmasa bile birçoğu anlatılıyor Kur'an-ı Kerim'de. Kıssa olarak anlatılıyor.
0: Resulullah buyuruyor, 3 yeri ziyaret edin.
1: Evet.
0: Bir tanesi Mekke-i Mükerreme, ikincisi Medine-i Münevvere, 3 Kudüs-i Şerif. Ve Kur'an-ı Kerim İsra suresinde ilk ayeti söylüyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Sübhanellezi esra bi abdihi leylen minel mescidil harami ilel mescidil aksallezi barakna havlehu linuryehu min ayetine innehu semiul basir buyuruyor Kur'an-ı Kerim.
1: Evet.
0: Bir gece kısa bir Miraç'a çıkışını anlatmak istiyorum.
1: Evet.
0: Kısa bir zaman içerisinde Mescid-i Haram'dan yani Mekke'den alıp Mescid-i Aksa'ya getiren Allah. Ha, hem de nasıl orası Mescid-i Aksa? Çevresi barekne havlehu. Çevresi mübarek kılınan.
1: Evet.
0: Bir yere getiren Allah ne yücedir, münezzehtir. İsra demek Allah'a doğru yürüyen demektir.
1: Evet.
0: İsra. Ondan sonra bir şey daha var. İsrail. Mesela Yakup peygamberin öteki adı İsrail'dir.
1: Hmm.
0: Yakup peygamber Hazreti İbrahim Urfalı İbrahim. Oğlu İshak, İshak'ın oğlu Yakup. Yakup'un diğer adı İsrail'dir. Onun için İsrail oğulları diyoruz mesela adına. İsrail Hakk'a doğru yürüyen, Allah'a doğru yürüyen demektir.
1: Allah'a doğru yürüyen yolcular yani. Bir
0: evet. Bu demektir aslında.
1: Evet. Aslında hem Yahudiler için hem Hristiyanlar için hem de Müslümanlar için gibi bir ayrım yapmasak da tarih bunu yapıyor
0: tabii,
1: haliyle.
0: Tabii bunu yapıyor.
1: Evet zaten sanırım mücadelenin gerek bizler tarafından, Müslümanlar tarafından yapılan mücadelenin anlamı gerekse Yahudiler ve Hristiyanlar için verdikleri mücadelenin anlamı bu özellikle kitapta da geçiyor tabii ki.
0: Evet.
1: Anlattığınız konunun içinde zaten.
0: Tabii.
1: 3 anlayış içinde çok kutsal bir yer. Hem efendim ne için? Sadece İsa peygamber için de değil, belki değil mi, Davut aleyhisselama kadar giden, Musa aleyhisselama giden süreçte de hepsi için, Yakup aleyhisselama kadar giden süreçte de hepsi için en ideal, belki de Allah-u Teala'nın arz olarak,
0: evet,
1: ideal olarak kıldığı belirledi, yer belki yer de.
0: Evet.
1: Çünkü çevresini mübarek kıldık.
0: Diyor. Evet, mübarek.
1: Açıklaması da yapılmıyor değil mi?
0: Evet.
1: Mesela çevresini mübarek kılmak. Çok olağanüstü
0: tabii
1: bir tabir.
0: Olağanüstü bir ifade, evet.
1: Yani kutsal bir mekan burası.
0: Evet.
1: Allah tarafından.
0: Allah bunu ifade ediyor.
1: Evet, evet.
0: Biz o zaman daha çok saygı duyuyoruz.
1: Aynen.
0: Sonra Hazreti İsa Efendimiz Betlehem'de doğmuş. Betlehem, Beytülehem. Yani
1: Beytülhalim diye geçen şimdi. Bura mı?
0: Orası, evet. Doğrudur. Ama İbrani, Hazreti İsa Efendimiz ve annesi Meryem anamız. Bak, annemiz diyoruz.
1: Evet.
0: Yani bütün şeyler duysun, Hristiyan alem bilsin,
1: elbette,
0: ki
1: elbette.
0: Meryem anamızdır bizim. Hazreti İsa merhamet peygamberimizdir. Bunun doğduğu Betlehem, onların konuştuğu dil Aramice'dir.
1: Hmm.
0: Aramice ve İbranice, şöyle diyelim biz buna, Arapçadan doğmuştur. Bu Arapça, iki dil çıkmış buradan, biri İbranice, öteki Aramice.
1: Aramice.
0: Hazreti İsa Efendimiz Aramice konuşurdu. Bugün yeryüzünde Malule diye bir şehir var. Şam'a 40 kilometre mesafede. Yani Humus ile Şam arasında, Şam'a 40 kilometre. Malule'de Aramice eğitim yapılır.
1: Hmm.
0: Oraya gittiğimiz zaman bir cadde var, köyün ortasına geçer. Bir tarafta 17 tane kilise, bir tarafta da 6-7 tane cami var.
1: Hmm.
0: Görüyor musun? Yani Hazreti İsa Mısır'dan gelen Meryem anamız Hazreti İsa Efendimiz'le beraber burada bir süre kalmış. Malule'de kalmış. İnşallah durum düzelsin. Yeniden gidip oraları görmemiz lazım bizim.
1: İnşallah.
0: Yani biz insanlık tarihinin, peygamberler tarihinin yaşandığı yeri görünce imanımız artıyor.
1: Evet.
0: Bilgi iman artırır.
1: Kesinlikle.
0: Yoksa nenem diyor ki ne? Emmim böyle söyledi ki ne? Yok öyle şey.
1: Evet.
0: Yani tarih, zaman, yer, bunlarla beraber.
1: Tabii kesin vahiy ile oluşturulmuş kesin bilgi var zaten.
0: Bilim, tabii,
1: evet,
0: ayrıca
1: tabii.
0: O var.
1: Evet,
0: ama
1: tabii.
0: Bir de o coğrafyayı görmek ne kadar değişse dahi görüyoruz. Sonra gidiyorsunuz şeye, bak konu biraz farklı oldu şimdi. Mesela Cebel Kasyon diye bir dağ var Şam-ı Şerif'te. Bak iki şehre Osmanlılar kutsiyet arz eder. Ona hürmet duyar. Şam, Dımışık'tır adı. Şam-ı Şerif ve Kudüs-ü Şerif. İlginçtir. İşte Şam-ı Şerif'te denir ki Adem babamızın oğullarından Habil ve Kabil var.
1: Evet.
0: Kabil kardeşi Habil'i öldürüyor. Sebebi şu veya bu. Neyse. Biz o tarafa girmeyelim yani. Öldürüyor. Öldürdükten sonra sırtına alıyor. Ne yapacağını bilmiyor. 20 kilometre taşıyor. Kasyon Dağı'nın bir köşesine geldiği zaman dinlenmek için oturuyor. Bakıyor ki işte bir karga, diğer kargayı öldürmüş. Onu ortadan kaldırmak için toprağı eşelemiş ve gömmüş. Ha, hadi gömmem lazımmış demiş. Böyle derler efendim.
1: Evet, evet, tabii.
0: Menakipte, menkıbelerde böyle anlatılır. Oraya gömüyor. Şimdi gidiyoruz biz. Habil'in köyü vardır orada. Habil'in köyü ve o köyde bir mezar var. Habil'in mezarı. Ya Habil nerede? Bak bunu bilmemiz lazım. Habil'in mezarı Şam'a çok yakın, Kasyon Dağı'nda. Peki Havva annemizin mezarı nerede? Cidde, kadın ata demektir. Cidde diyoruz ya. Cid dedelerimiz. Cidde kadın baba annemiz, büyük annemiz anlamında. Cidde, onun fotoğrafları var efendim. Cidde şehrine adını veren Havva annemizdir. Bunu ben şey olarak söylemiyorum. Yani bilin, çok bilinir. Hemen Google'a girip bakacaksınız. Onun resmini görebilirsiniz.
1: Evet, çok.
0: Havva annemizin mezarının resmi. Tabii ki o zaman şehrin dışındayken şimdi şehrin göbeğinde kalmış. Peki Adem babamızın mezarı nerede? Ebu Kubeys Dağı'nda. Şimdi Ebu Kubeys Dağı'nı ara ki bulasın. Var Ebu Kubeys Dağı ama Suudiler oraya oydular böyle. Mekke'nin etrafında garaj, mekan yok. Kayalıklar var sert böyle. Oraya oydular ama o gene duruyor. Ebu Kubeys Dağı. Yani Hazreti İsmail'in gidip taş getirirken Hacerül Esved'i bulup getirdiği yer Ebu Kubeys Dağı'dır. Babasına veriyor. Babası da onu cennetten gelen taş diye oraya koyuyor. Tabii bunlar dediğim gibi menakıp diye bir edebi bölüm vardır,
1: evet,
0: dinlerde.
1: Tabii.
0: Menkıbe. Mitoloji değil, masal değil, hikaye değil, tavatır, evet, değil.
1: Evet, halk arasında artık yaygınlaşmış. Ve birçok insan tarafından bilinen.
0: Biz Kudüs'e gitmek istiyoruz. Evet. Bak Kur'an diyor ki Kudüs'te, Kudüs. Resulullah diyor ki Kudüs. Ondan sonra yine Kur'an-ı Kerim'de hem Musa hem İsa'dan bahseder. Saf suresi. Önce İsa'yı söyleyeyim. Ve iskala İsa, Bismillahirrahmanirrahim. Saf suresi 6. ayet. Ve iskala İsa ibn Meryem. Ya beni İsrail'e inni Resulullahi ileyküm musaddikan lima beyne yedeye mine tevrati ve mübeşşiren bir Resulün yeti min badi ismuhu Ahmet feleme ce'hum il beynetu kale heze sehrun mubin. Meryem oğlu İsa dedi ki ey İsrailoğulları, biliyorsunuz ki ben size gelmiş sadık bir peygamberim. Geliş sebebim bozulmamış Tevrat'ı onaylamak ve adı Ahmet olan gelecek benden sonra gelen peygamberi müjdelemek için geldim diyor. Ama bu ayetin benzerleri ne kadar olsa Yuhanna İncil'inde de geçer. Barnaba'da da geçer.
1: Evet.
0: Çok ilginçti.
1: Evet.
0: Kalan bu tarifi en az tarif edilen yer olarak söylüyorum. Bir önceki ayette Musa peygamberden bahseder. Yine Kur'an-ı Kerim bahsediyor. 5. ayet Saf suresi gene. Bismillahirrahmanirrahim. Ve iskale Musa. Ve iskale Musa li kavmihi ya kavmi lima tu'zuneni ve kad ta'lemune enni Resulullah ileykum felemme zâgu ezâgallahu kulubahum vallahu la yehdil kavmel fâsikîn buyuruyor. Li kavmihi ya kavmi, kavmine döndü dedi ki ey milletim, niye bana bu kadar eza ve cefa ediyorsunuz? Bilin ki Allah fasıkları
1: hidayet erdirmez.
0: Hidayet erdirmez. Yani Kur'an-ı Kerim bu hani. O da kısa senbiyeden bahsediyor. Çünkü o peygamberler de Allah'ın seçtiği peygamberlerdir. Seçkin insanlardır. Allah'ın eğittiği peygamberlerdir. En çok başına bela gelen, en çok Resulullah'ı düşün. Bir daha ana karnında baba yok.
1: Evet. Tabii,
0: babasız. Yani bir yetim. Bak şu bu haftada onun veladet evet. kandilini kutluyoruz.
1: Evet,
0: görüyor musun?
1: Haklısınız tam da. Evet, güzel bir ana denk geldi.
0: Ya.
1: Bir önceki programda yine çok güzel bir ana denk gelmişti.
0: Ya,
1: değil mi? Ayın 20'siydi ve yine Kudüs'ün fethinin başlangıcı.
0: Başlangıcıydı.
1: Evet. Bugün de öyle.
0: Doğru efendim.
1: Efendim değerli dinleyicilerimiz, burada bir virgül koyalım isterseniz. Adeta yaptığımız bu son programda insanlık tarihine bir kısa yolculuk yaptık. Değerli hocama ben huzurlarınızda saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. İnşallah haftaya aynı saatte görüşünceye dek ve kaldığımız yerden devam etmek kaidesiyle Kudüs'e yolculuk yapacağız. Ve Selahattin'in Varisi isimli programımız inşallah sizlerle birlikte olacak. Görüşmek ümidiyle, hoşçakalınız.

çocuklar. Biz senle aynı yerinden vurulmuş, aynı yerinden kanayan, aynı yerinden acıyan aşıklar gibi.

Hakikaten ocak yıkıldı, direkleri temelinden söküldü. Üstü açık kaldı, çadır büküldü. Bizi öksüz koyup gittin mi anam? Ocağın sıcağı seninle gitti. 13 çocuğunu bak öksüz etti. Bugün ilk gecesin yabanda yattı. Bizi öksüz koyup gittin mi anam? Bugün viranedir o eski ocak. Bülbülün yerinde bayhuş ötecek. Sensiz bunda duman nasıl tutacak? Bizi öksüz koyup gittin mi anam? Hakikat ateşten betermiş narın. Biraz gecikirsek yolda gözlerin. Sen gittin bak işte boş kaldı yerin. Bizi öksüz koyup gittin mi anam? Babadan yetimdik, sen tekrar ettin. Bize söylemeden aniden gittin. Fırkanı kimlere emanet ettin? Bizi öksüz koyup gittin mi anam? Bizi öksüz koyup gittin mi anam? Gittin.

0: Davut Demirizli.
1: Boyum Türkmen boyundan, soyum Oğuz soyundan, geldim Türkmen elinden, sözüme kulak verey kavim kardeş. Zalimler bir oldu, topları kurdu, attıkları fişekler Halep'i vurdu. Talan oldu, yıkıldı Türkmen'in yurdu, Poyraz essin diye bekler Suriye Türkmeni. Açılmaz oldu Halep bahçelerinin gülü, ötmez oldu Türkmen dağının yanık bülbülü. Hamada Humus'ta binlerce ölü, Poyraz essin diye bekler Suriye Türkmeni. Zalim düşmanlar yolumuzu bağladı, Çoban Bey zarada olanlar yürek dağladı. Bunu gören mahlukatlar ağladı, Poyraz essin diye bekler Suriye Türkmeni. Türkmenler terörün kurbanı oldu, tekfir kuvvetleri yurduna doldu. Analar, bacılar saçların yoldu, Poyraz essin diye bekler Suriye Türkmeni. Bırakalım artık ahı amanı, tütmez oldu Türkmenlerin dumanı. Yeter artık şimdi birlik zamanı, Poyraz essin diye bekler Suriye Türkmeni. Türkmenoğlu der ki ne olacak halımız, kan ağlarız büyük bizim acımız. Feda olsun bu millete canımız, Poyraz essin diye bekler Suriye Türkmeni. Poyraz essin diye bekler Suriye Türkmeni.

Şirketinizi tanımayan kalmasın. Reklamlarınız için 0552 789 4031 no'lu telefonumuzu arayabilir, yurtfm.org web sitemizden bizlere ulaşabilirsiniz.

senin başucunda taş, benim gözlerimde yaş. Sen borcumu ödedin. Sıra bende arkadaş.

Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Sesinize doymak.

paylaşmak istiyoruz. Sorularınız, önerileriniz veya müzik talebeleriniz için bize aşağıdaki WhatsApp ve diğer yollarla ulaşabilirsiniz. WhatsApp ve aramlar için 0552 799 431. Facebook Yurt FM. Web sayfası yurtfm.org. Adres Yurt FM Çobanbey, Suriye. Bizimle iletişime geçin. Sesinize dünyaya duyaralım. Yurt FM, sizin sesiniz. Sizin

Dert etme uykusuzluğumu, iyi değilim ben. Uykularım kaçak bir tütün kokusunda. Dert etme beni, iyi değilim ben. Sensiz bu şehirde nasıl iyi olunacaksa, ara sıra özlem, ara sıra yaşama hırsı ve ara sıra da hasretin eklenince ortaya karışır.